bir adamın okuş tarihi de mi muhimi onun ügünüş iktidarı. Çünkü okuş tarihiniz fakat sizin idraki aklınızga ügünüş iktidar bolsa meselen hal kılış iktidarınızga vekillik kılıdı. Ügünüş iktidarınız hizmet oranıda putrep turalışınızdaki aşkoç. Növete işgı oruluş kilişip magistrlıqa, memurlıqa imtihan berdiğallar üzlüksüz köpeymekte. Şundaqlar rekabet naidi keskinleşmekte. Köpçilik bəs-bəste imtihandan ötmek, işgı oruluşmak təslişip gettiği deyişidu. Magistr aspirantlıq okuş tarihiniz bolsa, hizmet tapmaqınız asan bolar mı? Bəzi şirketlerin xadım qubul qilish bosoğısıdan qarğanda haqiqatan şundaq. Okuş tarihinizin kısmen rekabetçilerinizin şalışınızı yardımı boludu. Ama iş oranı çıkınınızda sicil ügünüş iktidarınız, hatta ömürlük ügünüş iktidarınız en muhim oranı durdu. Önüm üzlüksüz yenilmatkan bugünkü günde karxana üzlüksüz yenilik yaratkandıla bazarda şalınıp getmeydu. Karxana xeridarının dekkatini kuzguyamasa, xeridar bundaq karxanını şalıp etdi. Şahs öz

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 3 şimal kuruluşu devletimizin ekologiya mədniyiliki kuruluşudaki mühim belge karakterlik kuruluş. 3 yıl ilgiri başşuji Xi Jinping, 3 şimal ihatı ormanı kuruluşu ötkülük hücum kılış çiğini yaxşı kılış yaqıda umumi seferverlik buyruğu çıxırıp, 3 şimal kuruluşunu iktidar mükemmel, şimali çiğradaki müstəkkəm yeşil sədicin sibili, ekologiya bihatarlik tozqı kılıp, kurup çıxışını otturğa koyğan. Üşüldüm bu yan her kays tarmakla ve üç şimal rayonu tağ, derya, orman, itiz, kül, yaylak, kumunu bir gavdilaştırıp koğdaş ve sistemlik tüzeşte çıntırıp kumdun modabi yalınış, kumunu tizgilleşni asasi hücum yönlüşü kılıp şimaldaki ekologiya bihatarlik tosuqını tez müstehkemledi. Növette üç şimal kuruluşu ötkülü hücum kılış çıngı tör rayonda kumluşuş derecesi sicili yenikledi. Yepinci üsümlük plan kapılınış derecesi mukum açtı. Ekologiya iktidarı körnerlik küçeydi. Hazır Şiki Mongol'un Şirin Kul Aymaqı, Cenglan Hoşon'daki köş mükumluğunu tüzeş, Halkılğuş baskışkı kirdi. Kuruluşun yadroluk rayonda Şucay, boşluklan yerini bir gavdilaştırış texnikistin paydanıp, köş mükumluğun kısallık məlumatlarını toğru ölçep çıxdı, həm də Beydo yolbaşlaş sistemisi orındalgan çönek içip, terikçilik kılış masinasının yardımı da məşğulatını tezildip, bu yılın ahırgıca təvəllikdiki 119.500 mu köş mükumluğunu turaqlaştırışkı tarıştı. 3 yıldan bu yan umumi külümü 4.486.000 kvadrat kilometre kiladığan 3 çimal kuruluşu rayonu da her yıla tahminen 2.000 kvadrat kilometrelik sürat bilen yeşillik köpeytilmekte. Hazır kuruluş rayonunun orman otçöplen kapınış nisbeti 40.76%-ke. Kumluşup ketken yerini tizginleş nisbeti 67.82%-ke yetip ayrım 1.13 ve 12.78 point açtı. Dövletimiz dünyadaki çölüşüş en iğir boğan dövletlerinin biri. Çölüşüp ketken yerli asaslığı 3 şimal rayonu'a, yani Şarkı Şimal, Şimali Çungu ve Garbi Şimal'ı tarqalgan. Başşuji Xi Jinping dövletimizin şimaldaki ekologiya bihatarlik tosqı kuruluşu'a baştan ahır köngül bölüp, köp qetim 3 şimal kuruluş rayonu'a berip, naq meydana tekşürdi. O, monolana təkidledi. Çöldüşünün universal oldunu iliş ve onu tizginleşini küçeytip, 3 şimal qatarlıq noktoluq ekologiya kuruluşlarını çoğunkur alğı sılcıdış, devletimizin ekologiya bihatarlıgıya, devletinin kudret tapquzuş kuruluşuğa, Çoğunkha milletinin mängülük tərəqi yatığı münasivetlik bulup, töpsi hazır qılağa, paydası keyin kiləyi buladığan şərəblik iş. 2023-ci ilə 6-cı ayda çöldüşünün universal oldunu iliş ve tüzəşini küçeytiş, ve 3 şimal qatarlıq noktoluq ekologiya kuruluşlarını ılğı sılcıdış söhbət yığınıda başşuji Xi Jinping Çoğunxua milletinin mängülük tərəqiyyatı ve insaniyet taqdır ortaq gəvdisi bərpa qılış yüksəkliyi de turup 3 şimal kuruluşunu dövlətinin zor strategiyasiga kötürüp 10 yıl ətrafında tırışıp bir meydan 3 şimal kuruluşu ötkülüge hücum qılış jeñi qılışını oturğa koydu. Başşuji tağ, derya, orman, itiz, kül, yaylaq, kumni bir gavdilaştırıp koğdaş ve sistemilik tüzeşini puhtı alğı sılcıtıp, 3 çoğun belge karakterlik canını bütün küşbilen yaxşı kılıp, çöllük ekologiya sistemisinin süpti ve mokumluğunu umum yüzlük östürüşün tälep kaldı. 3 çimal kuruluşu devletimiz kurukluğu zemini külümünün 20'ye yakınını kapladı. Devlet kuruluşunu kandak kılışını çöredep, 3 şimal kuruluşu umumi planını tüzüp, tarmaklarının maslaşı, siyasetini maslaştırışını küçeytti. 3 yıldan boyan, merkez cemi 88 milyar 900 milyon yuan məbləğ düşürüp, 544 noktalıq törünü yolu koydu. Xuanxı əkmesidiki ötkəlgi ucum qılış çiğni, Xorçin və Xunşan daxtın ibarat 2 çoğun kumluğunu yoktuş çiğni, Xışı koridori təklimakan kumluğu gərvekidiki tosıp zərbi beriş çiğnidin ibarat 3 çoğun bəlgi xarakterlik çiğn, umum yüzlük olğı sılcıtıldı. Ak kalgan caylada orman ehya kılış, otçöp östürüşünü özleksiz kengaydış bilen bir vaqtta, tör rayondaki caylamı öz aldığı iş kömey, memuri rayon çigresini bozup taşlap, birleşme müdafiye körüş, birleşme tüzeşini tan yolu koydu. Badancerin Tıngır Kumluğunun otursuğu caylaşkan Gansu'nun Minçin nahiyesidir. İşki Mongol Gansu birleşip, Kumluğunun yakısıdaki yoçunu etip, orman otçöp östürüş belvağı kurup, İşki ülke çigirlanıgan caydaki kum tizginleştiki, özük rayonunu tutaş yeşil müdafiye liniyası kılıp kurup, Badancerin Tıngırdan ibarat işki çoğun kumluğunun kengeyişini önümlük tostu. Kuruluştaki kıyı nokta, tosuk nokta aldı da, bu yıl memleket boyunca 18 pantexniki igizliğe bərpa kılındı. Otçöp katakçisi yatkızış maşinesi,
Qum tizginlash mashina odami qatorliq bir turkum yangi jabduqlar muvaffaqiyatli tadqiq qilinib, ham qum tizginlashning birinchi sifatida ishlatilib, qum tizginlash unumi 3 asidan ko'proq oshirildi. Hozir 3 shimol qurilishidagi qumni aqli tizginlash cho'ng modulimi tangshish bosqichiga kirdi. Qumdan mudofiyalanish va qumni tizginlashda aql miyaga ega qilindi. Mushu bir necha kunda nurg'un xalqaro apparatlar tashkilligan cho'llishning oldini ilish tuzash muhokama kursi Ningshada ichildi. 10 necha davlat va rayondan kelgan kursantlar Jungoning tajribalarini o'rgandi. 3 shimol qurilishi o'tkilik hujum qilish jangi boshlangan 3 yildan buyon 244 million mo'yarni tizginlash vazifasi o'rindaldi. Sharqi qismdagi qumni tizginlash rayonida yeshillik ilgirlash, qum chekinish vaziyati ko'rinarli tezlashdi. O'tra qismdagi o'tkalik hujum qilish jangi rayonida Xuanxe daryosi quyildigan laylatqi miqdori zo'r darajada azaydi. G'arbi qismdagi to'sib zarba berish jangi rayonida qum manbasining kengayishi va qumliqning kengayishi unumli kontrol qilindi. 15-5 yillik yirik plan programmasiga asosan 2030 yilga borganda 3 shimol qurilish rayonining o'rmon o'tchoplan qoplanish nisbati 40.9%ga, qumlishib ketgan yerning universal yepinchi o'simlik bilan qoplanish nisbati 22%ga yetkaziladi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. O, sansızlıqan rakesli kırptar bolğan ağırıqlarının hayatlıq yolunu yorutmaqta. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axta xəbər berdi.
1: O, Amerika Xarvat taşıyosunun yukur maaş bilen elib kiliş pürstüdün keskinlik bilen vazgeçip, Cungo Tibbi Pallar Akademiyası Ösmü Kisellikleri Doktorhanısı'a qaytip geldi. O, 31 yaşında doktor yetekçisi buluş bilen birge, Cungo Tibbi Pallar Akademiyası Ösmü Kisellikleri Doktorhanısı'nın tədqiqatçısı boldi. 13 yıldan buyan o Qızılöngəş raki qatarlıq yaman süpətlik ösmələrini tədqiq qilishqa köngül bülüb, ösmə geninin şifrini yeşib, sansızlığan ağırıqlarga hayatlıq ümidi berişildi. Yuqurda tərəpini qılgan bu ayal dəl Cungo Yaşlar Pən Texnika mükafatı, Cungo Yaş Ayal Alımlar mükafatı, İlim Pən Üstüdə İzdiniş mükafatı və Cungo Yaşlar 4-ci may medalı erişken, Cungo Tibbi Pallar Akademiyası Ösmü Kesellikleri Doktorhanısı Partiya Komitetinin daimi əzası, Muavin Doktorhanı Başlığı, Beijing Şeyhı Tibbi Şöyeninin Profesori Wu Chen idi. Balılıq çağlarında uluğvar radı tikləş. 1982 yıl tuğulğan Wu Chen, mülayim, gəp söz cayıda, təpəkkürü ötkür qız bulup, bir cük gözdün öz yeşidin halkıgan qaysarlik çıxıp duraddi. 4 yaş vaqtida başqa balalar ata-anasının yetekçilikide muzika, usul, rəsim sızışını ögünotkanda, o kəlgüsüdə alım buluş iradisini tikligendi. Mektep kirgendin kiyin Wu Chen'nin nəticisi izchil aldın qatar turdi. Onun ilmi təcrübəgi bolğan qızıqışı tolup taşqan bulup, məşğulatını əstaydıl, inçik tamamlaydı. Şu sebeplik izdiniş istiki əmiliyyət davamıda üzlüksiz küçəydi. Ali Mektep imtihanında Wu Chen əla nəticə bilən Cungo Tibbi Daşiyosunun klinika medisina şöyəniga imtihan berib kirdi. Halbuki bir qetimliq keçirmiş, onun kəsbi yönelişini bütünləy özgərtvətdi. Praktiki məzgildə rak kesili dəb diagnoz quyulğan bir ağrıq, diagnoz qəğizini qoluq elib, közləri ümitsizlik tolğan halda onundan, rastınlı başqa yaxşı amal yoxmu dəb sorğanda, ağrıqnın bu bir eğiz gipi, Wu Chen'a çoğunkur təsir kılgandı. O, klinika doktorunun ağırıqının köz aldıdaki azabını yeniklitişige yardan berelsi mu, ama rak kesilini yıldızdın davalaş qeyin buluş meselesini el kılış için, çoğum keseliknin kozguluş mekanizmini çoğunkur tətkik kılış gereklikini es kıldı. Wu Chen, muşu oy xiyalı bilen, asasi medisina tətkikatı atılınıp, ösme ersiyet şunaslıqı sahasiga bütün dekitin qaratdı. 2006 yılı Wu Chen Cungo Tibbi Daşiyosunu pütküzüp, Şeyhı Tibbi Şüveniye imtihan berip kirip, doktorluq unvanını aldı. Şeyhı Tibbi Şüveninin ciddi tüskü tolgan pen tətqiqat kayfiyatı ve ilgar tibbi baylıq mənbəsi onu kən üspetiliş boşluğu bilen təminledi. Doktorluq unvanı erişkendin kiyin, o Amerika Xarvat Daşiyosunun Amivi Seyye Şüveniye berip, doktor Aşti tətqiqat hizmeti bilen şuğullandı. Wu Chen bu yerde kaltıs iktidarı tayinip, tezla etirap kılışı erişti. Çeteldeki nurgun aparatlar onu kılışı davet kılıp, yukur maaş ve azadı hizmet şeraiti bilen təmirligen bulsu mu? Lekin Wu Chen yanıla vatengi kayıtışın talıdı. Ve okuşunu oğuşluk tamamlıqan dinkin, Cungo Tibbi Pallar Akademiyası Ösmü Kesellikleri Doktorhanısı'a kayıtıp geldi. Kızılöngeş rakini merkez kılıp, birinci septi yıldı startıp, gen siri üstü izdiniş. Wu Chen Cungo Tibbi Pallar Akademiyası Ösmü Kesellikleri Doktorhanısı kayıtıp gelgendin kin, tətqiqat yönelişini Kızılöngeş raki sahasi qaratdi. Bu tallaş bir grupa ciddi sallıq məlumatın kelgen edi. Yerşarda her ili Kızılöngeş rakiği girtları bolğallar 500 mıngdan aşıdı. Bunun içide 300 mıngı yakın ağırıq Cungo'da. Onun üstüge bu kesel kozguluş nisbiti yukarı, sakış nisbiti tüven buluştek, yaman süpetlik ösmün türüge kırdıgan bulup, ağrıqlar daim tamak yeşti qiyinleş, davalaş ünümü yaxşı bolmasıqtek qiyin ekvalga duş gelidu. Texin muhimi Cungo'daki Kızılöngeş raki ağrıqları, Kızılöngeş tengisiman hüceyri rakini asas kılıdu. Bunun Avrupa, Amerika'daki Kızılöngeş bezi raki bilen mahiyetlik farkı bar bulup, xalqarada örne kılgıdak pişbetilgen davalaş layihası yok. Bu doğrusu da Wu Chen işenç dolgan alda mundaq deydu. Cungo'nun Kızılöngeş raki meselesini çoğum Cungo alımları öz aldığa hal kılışı kerek. Yadroluk teknikini ilgilep, aşkışlık qeyin meselelerini hal kılgandıla, andın ağrıqlarga haqiqi türde yardım bergili boludu. Wuchen'nin oylaydığını qandaq qılıp qızılönge şirakini dəslepki qadamda birmi bir tekşürüş ve dəl cayıdı davalaşını işqa şürüştini ibaret. Ənənevi birmi bir tekşürüş asaslıqı doktorunun subyektif hükümüge tayindu. Toğırlıq nisbiti tüven bulup, ən yaxşı davalaş pürsütini koldun berip kuyduğan əhvallar görüldü. Lekin Wuchen gen katlımıdın asan yokumlandıgan genini tipip çıkıp, gen xaritisini sızıp çıkandıla, andın yukur xavipli kişiler topini toğru bekitip, baldur baykaş, baldur davalaşını işqa aşırgılı boludğalıqını es kıldı. Wuchen yönelişini bekitkendinkin bütün vücudu bilen tətqiqat kirişip getdi. Şunun dinkin ki 10 yılda meyli xalqara pen tətqiqat kızıq noktası da kandaq özgürüş bolsun,

belgisini pak soyup çıkarıp etiş. Kündülük durmuşta yeni mahsulat seti olgan dinkin tavar belgisini soyup elip etken de yelim kalduki kiliştek ekvalga duş gelimiz. Tavar belgisini soyup elip etiştim burun çaş kurut kuşni markayı toğırlap ısık şamalda 10 sekund şamaldasak yelim yumuşap belgini asanla soyup etkili buludu. Kalduk yelimni spirt yaki fın yojin bilen sürtüp tazlı ve sekli buludu. Şikinci, Şanjau'nı yeni pet saklaş. Şanjau kündülük durmuşumuzda köp uçuraydıgan, hem nurgun kişi yakşı gördüğün meyve. Leki onun yeni peti içi saklanış müddeti bir kadar kıskı bulup, asanlı kardap yumuşap kalıdı. Yeni peti saklaydıgan soliodun paydınlanıp, Şanjau'nun yeni peti saklaş müddetini uzartkılı buludu. Şanjau'nun sapıkını yeni peti saklaydıgan nepiz solio bilen orap koysa, Etilinin koyup berilişini azaytıp, Şanjau'nun kardap ketişini astıltıp, 2-3 gün yeni peti saklıgılı buludu. Üçüncü, mikro dolkunluk ocaktaki gayri purakını yoktuş. Mikro dolkunluk ocağını bir mezgil işletken dünkiyen, işçi de gayri puraklar payda buludu. Bu işletkücülerini bir aram kılıplı kalmay, yemekliknin təmigi mu təsir yetküzüşü mümkün. Limonunu yalpaqlap, toğrap, suğu çılap, Mikro dolkunluk ocağı silip bir minut kızdırsak, limon çılangan su parlanıp ocak içindeki duğlarını yumuştudu. Şununla bir vaxtta gayri purak yokuludu. Limon terkibideki kislatalık terkip ve parlanışcan madılar tazlaş ve sesik purakını yoktuş rolu ige. Bu xil usul hem muhit asıraydı hem kolun işçallıkka ige. Törtüncü, nem tartıp kalgan yemeklerini əsi keltürüş. Yangyu yaprakçısı, peçini katarlık uşak çüşek yemeklerini obdan saklamaganda asalı nem tartıp yumuşap tem kalmaydı. Bundak yemeklerini mikro dolkuluk ocağı silip 10 sekund kızdursa çürüklükü eslik geliyordu. Bununla başka yana nem tartıp kalgan uşak çüşek yemeklerini lısk silip tuxupkini tüven temperaturu tanışıp tahminen 3 minut kızdursa mı muşu maksatke yetkili buludu. 5. Kiyim keçeklerini tez katlap boşluk diyeceğiz. Seperge çıkan ya ki kiyim işgabını retligende kiyimini tez katlap boşluk diyeceğiz naiti es katıdığan maharetlerden biri. Aldı bilen maikini üstel üstüge tekşi yiyip yakısıdın tüvengi kartıp tik katlap, iki kol bilen maikinin tik katlanan iki uçini astıdaki burcuki bilen koşup tutup silgisiyle maika derhal çaz şekilde katlanan halet kikiledi. Bu usul seperge çıkkanda kolun işka maskeledu. 6. Kümüş bizeklerini tazlaş. Kümüş bizekler körkemliki ve özgüce süpet duygusu bilen kişilerinin yaktırışıya erişken. Lekin vaktinin ötüşüge erişip, kümüş bizeklerinin yüzde asalla oksitlangan kavet şekillenip, karda parkraklıkını yoktudu. Bu nurgun kişilerini kıyın ekvalga düşürüp koydu. Kümüş bezekler kardap kalsa, çiş pastasını yumuşak lat üstüge sıkıp, latı bilen kümüş bezeklerinin yüzünü kayıt kayıt sürtüp berse, ya ki kaçının astığa kalay kagaz koyup, üstüge bir koşuk tuz bilen kaynak su koyup, kümüş bezeklerini 5 minut çılap koysa, oksitlangan kavet özlüginin yokaydı. 7. Tonglatkuğu ketidigan tokni tejeş. Tonglatku ayılda daim işiltildigan çoğun tiptiki elektr sayımını bulu süptülen, tok serpiyatı ızçıl köpçilik köngülü bildiğin mesele bulup gelmekte. Mineral su botulkısıga su kaçılap tonultup, soğuk saklaş ornığı selip koysa, o etraptaki ısıklıkını sümürüp, soğuk saklaş ornunun temperatürsini tövenletidu. Botulkideki muz temperatürünü tövenletip, kompresörünün kozgılışını azaytıdu. Tok toktuğanda yana vaqtlıq soğuk saklaş rolunu oynayalaydı. Soğuk saklaş ornunun temperatürsi tövallegendin kiyin, tonglat kudiki kompresörünün kozgılış ketimsani münasip alda azıydı. Kompresör tonglat kudiki tok sarıp kıldığan asasızlık zapçası bulup, onun kozgılış ketimsanını azaytkanda, tonglat kudunun tok sarıpiyatını ünümlük tövallegeli buludu. 8. Piyaz toğırganda. Piyaz bir xil ozuqluq tərkibi mol, həm təmi özgüç köktat. Lekin piyaz toğırganda tarqalgan ğıdıqluğuçi gaz közdün yaşaq durdu.
Bu məsələni həll qilish üçün aldı bilən piyazını otturdun yerib, soğuq suğa 10 minut çılap, ya ki toğraşdın burun, tonglat quğu selib 15 minut turğuzganda, qıdıqlıqçı qazının tarqılışını azaytqı.

uzup taşlaşının en adi usulü sırtkı çıkış. Hiç kandak alaydı iş kılış hacetsiz. Fakat sırtkı çıkıp gitişle yeterlik. Tayarlık bilen çıkışına haceti yok. Siz fakat öydün çıksanızlı boludu. Siz sırtkı çıksanız bu aylınışını buzup taşlaysız. Belkim sizge karap külümsürgen natonuş ademge uçurap keypiyatınız yakşı bolup gelişi mümkün. Belkim pekat bir şamal çıkıp sizni yok olan hıyalardan kutuldurup kalgan bolışı mümkün. Sırtkı çıkış selbi aylınışını buzup taşlaştı ki en adi hem en ünümlük usul. Belkim bazılar benim sırtkı çıkıdak vaxtım yok, sırtkı çıkıdak pulum mu yok, sırtkı çıkışımın haceti yok deyişi mümkün. Bırak sırtkı çıkış üçün köp pul ketmeydu, köp vaxt mı ketmeydu. Siz haksız bahçığı berip seyli kılsınız, haksız kütüphanığı berip kitap görsünüz, fakat üyünüzden etrafıda aynılıp kelsiniz boludu. Bugünden başlayıp köprek sırtkı çıkıp aylanıp gelin.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu kıtımkı Cumhur Nazar programımız müşya dağırlaştı. Programımızın diktörü Şirin Gültoğdi, mesul muhariri Polat Amanuri Enver Erkin, nazaratçısı Arapat Hüseyincan. Tövende deyik tanla, stansımızdan anıtlış aldı turgan başka sarkıl programlarda bulsun.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 26. günü Merkezi Herbi Komitet İxtisaslı Hizmeti yığında kılgan Yeni dövrde armiyeni ixtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini çoğunlu yolu koyuş gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2022-li 3. ayının 7. günü 13. növetlik memleketli halı kurultayı 5. yığınıgı katmış vatkan Azatlık Armiye ve Korallık Sakçı Kısım Vekille Ömükü'nün umumi yığının katlaşkanı kılgan Armiyeni kanun boyunca idare kılış stratejisini izcillaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanunçilişi seviyesini öztürüş gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020-li 12. ayının 11. günü, Cumhur Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, umumi devlet xevpsizliki karışını izcillaştırıp, büyük xevpsizlik endisi berpa kılış gerek namlık sözünün mühim noktasını anladığımız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11 ayının 26 günü Merkezi Herbi Komitet İhtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirde armiyeni ihtisaslı arkalık kudret taptırış stratejisini çonkur yolu koyuş gerek namlı sözünün muyum noktasını anlatımız.

yerde devletini ihtisasla arkalı kudret taptırıcı stratejisini çonkur yolu koyup, dünyavi muhim ihtisasla merkezi ve yenilik yaratış igizliki berpa kılışını tezletip, cahandaki ihtisaslarını kendi dairede celip kılıp işiltişini tekitildik. Umumi yığının royunu ügüniş ve ızçıllaştırışkı birleştirip, yeni devirde armiyeni ihtisasla arkalık kudret taptırışkı dair türlük hizmetlerini umumüzlük yakışışlaş gerek. Partiye 18. kurultaydın bu yan, Partiye Merkezi Komiteti ve Merkezi Herbi Komitet, armiyeni ihtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini yol okuyup, ihtisasla hizmetinin doğru siyasi yönünüşü de çıntırıp, İhtisaslıklarını uruş tayarlık kılış ve uruş kılışını merkez kılgan halde yetiştirip, her bir hadımlarını zaman evlaştırış kuruluşu boyunca caylaştırışını küçeytip, her bir adem küçü baylıkıgı dair siyaset tüzüm ıslahatını çonkurlaştırıp, ihtisaslıklar sahesinin içi bitilişi ve yuğurluşu türütkü bulup, armiyimizin ihtisaslıklar hizmeti de tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirdi. Dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüş tezilişip, yeni bir növetlik pen teknika inkılabi ve herbi işla inkılabi kün sayın yenilinovatıdı. Armiyimiz, devlet modafiyesi ve armiyeni zaman evlaştırışının yeni 3 kademgi bölüp meniş strategiyelik uğurlaştırması boyunca, armiye kurulgallıkının 100 yıllıki küreş nişanını emelge aşırış yolu da ilgirlevatıdı. Bütün armiye yeni devirde armiyeni ihtisaslıklar arkalık kudret taptırış stratejisini çonkur yolu koyuş, buruş duygusu ve tahirsizlik duygusunu aşırıp, ilmi planlap, derhal hareket kilip, ihtisaslıklar hizmetini er tereplemi küçeytip, ihtisaslıkların armiyeni kudret taptırış işlerdeki yetekçilik ve tireklik rolünü tekimi yakşı cari kıldırışı lazım. Yeni devirde armiyeni ihtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini yolu koyuşta, yeni devirdeki partiyanın armiyeni kudret taptırış ideyesini, yeni devirdeki herbi strategiye fangcinini, devlet müdafiyesi ve armiyeni zamanevlaştırış stratejilik uğurlaştırmasını ızçıllaştırıp, dikkatini armiye kurulgallıkının 100 yıllıki küreş nişanını emelge aşırışkı merkezleştirip, herbi hadımlarının iktidar sapa, kurulma, caylaştırma, yetildiriş, başkuruş cihetlerden umumüzlük tip özgertip yükselişi götürütkü bulup, ahlaklık hem kabiliyetlik, yukarı sapalık, kesipleşken yenice herbi ihtisaslarını tavlap çıkıp, herbi hadımlarını zaman evlaştırışta zor ilgirleş hasıl kılışka, aşkışlık sahedeki ihtisaslarını yetildirişte zor bösüş hasıl kılışka, hakiki kapalet kılış lazım. Yeni devirde armiyeni ihtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini yolu koyuşta, partiyanın armiyeye bolgan mutlak rehberlikini ihtisasla hizmetinin erkaisi terepleri ve pütkül ceryanı da ızcıllaştırış şart. Uruş kılalaydıgan, uruşta galbi kılalaydıgan buluşni ihtisasla hizmetinin mevkisi ve maksat kılış şart. Her bir işlanın dünyavi aldıngı seviyesi yüzünüş, devlet hevpsizlikinin zor ihtiyacı yüzünüş, devlet müdafiyesi ve armiyeni zaman evlaştırışı yüzünüş şart. İhtisaslarını her tereplimi yetiştiriş ve yakşı işletiş şart. Her bir adem küçü baylıkı dair siyaset tüzüm ıslahatını çonkurlaştırış şart. Devletini ihtisaslıkla arkalık kudret taptırış stratejisini ızcıllaştırış şart. Yeni devirde armiyeni ihtisaslıkla arkalık kudret taptırış stratejisini yolu koyuşta, umumluğunu bir tutaş planlap, mühim noktunu gevdilendirip, ihtisaslıklarını yetiştiriş, işiltiş, bağlaş, mulazimet kılış, kollaş, rıgbetlendiriş katarlık türlü hizmetlerini umumuzluk algı sılcıtıp, muhim noktada bösüş hasıl kılış arkalık umumi gevdi boyunca yükseliş kütürütkü buluş gerek. Armiyimizin ihtisaslıklar hizmetini partiye ve devletinin ihtisaslıklar hizmeti umumiyetine koyup planlap ve olgı sılcıtıp, her bir ihtiyaç yönünüşü de çıntırıp, yirik plan, siyaset, hizmet cehetteki cipsilaştırış hizmetini yakış işlep, armiyimizin

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine okşayışla yeniçi məzmunlar bilen huzurunlar yedik geldik. Programımızı aval qıdakli yaxtırıp anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Güldoğdi. Dikdiniz, bugünkü Radio Jurnal programımızı oranlaştırılığın Mahinur Abdülümün Murabba Təmlik Hayat namlı postu da bolsun.

idardaki kesipte utuk kazangan katta ayal başlıktın, çaklık orunduqta öz hajdidimi arana çıkıdığan küngü tüşüp qalgan Kayser ayal, beşiği kegen kıyınçılıklağa kılçı baş eğmedi. O, özünün əhli ve turmuşkı boğun kızgırlıkıgı tayınıp bir çıraylıq tuğgan içi baldı. Elbette, dəsləb onun bunda kılışı karıştırgan dostlarımı onun iradesi ve tırışçalıqı qarıp kol koymay hem onu kollamay turanmadı. Onaqda, onun keyingi günleri qandaq bolar. Bula kızıqsınız, dektiniz davamlıq Ədki Radio Jorunu programımızı oranlaştırılığan Mahinur Abdülümnün Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun davamıdır bolsın.

O qaytıp çıkıp yeni biraz top taşıldı. Andın yeni qaytıp soğu çüşüp küçep çıldı di. Andın yeni topu taşıldı. Boldi, qaytıp keteyli. Bugün moşinçilik bolsun. Qağınni ət soğrayli. Ağırıp qamısla. Aysım xanının şu gepedin kiyin, Kudret Aysım xanga ägişip mağandı. Ola koduq peşiğe vaqtlıq selip alğan qarançuq öy alçuqı kirdi. Aysım xan koduqnın tokunu tatıp etip, mäşke kömür çıxladı. Hayal bulmayla kömür ot elip, alçuqnın içi villadi illadi. Aysım xan çögünge su koyup, mäşnin üstüge koydu. Andın mäşnin aldıda oltırıp, tärini kurtıp alğandan kiyin erige qaradı. Eri lay adamgil oxşap qalğan idi. Paxtlıq kiyimleri, yüz gözleri bütünlay lay. O erige qarap pısını da külüp etkendin kiyin, onu kiyimlerini silip etişke buyurup, özü sırtkı çıkıp, üstü beşini qiqıştırıp, topu çanlani ve yipşip qalğan laylanı çüşürdi. Andın muzdak suda yüz gözünü yudi. Muzdak su onun sonaklardan ötüp, Meğnisige yanı dek sancaldı. Kollarığa ambur bilan kıskan dek ağırıq kirip getdi. Aysım xan alçuqı qaytıp kirgende eri yalan aşınıp mäşinin aldıdı oltıratdı. Aysım xan öndemey çögündeki ilip qalğan suni erinin beşten koydu. Eri ilman sudu huzurunup jünüp yeniklap qaldı. Aysım xan Eri jünüp bolğandan kiyin, onun kiyimlerini açıqıp, koduq beşideki kiçik kölçek taşıldı. Su bayqıdımı muzlap ketken idi. O kulun soğu tıkışı bilen, sunun soğuqı yeni bir qaytım onun soğaklardan ötüp, meğnisige çıxdı. Beş parada qayıp, közge karanqılıq tıkaldı. İşki közü çınqılıp, yerlip ketidigandek ağırıp ketti. Aysım xan, işki gözünü yumup bir dem cimmide oldurup alğan dinkin, biraz əsli kegendek bulup, közüge keç karanqılıqıdaki su paqıraq göründi. Aqıdın erinin suda laylap durğan kiyimlerimi kapkarı sayı bulup göründi. O, kiyimlerini bir haza suda ırgıtıp şuğan dinkin, koduqnun tokunu olap su tatıp, pakı suda yeni bir haza çayqıdı. Koduqtın yeğli tatılgan su onunğa illiq bilinip ketti. Bir çağda o kol çırğını yandırıp, kiyimlerini körüp beqip, iş kiyimlerini yeni birdem sıkıp, mucup yumaqçı bolıp idi, barmaqları qeytip qalğandek, zadlı hərketki kemmedi. O amalsız, alqaları bilala birdem uğlap şuğandın kin, kiyimlerini alçıqa əkirip, erige tutkuzup koyup, Bir çağlada yege metr sağanda işletken kozuqlarını tepip gelip, mäşinin etrafıgı qeyqip, kiyimlerini kozuqı ilip koydu. Andın yene koduq beşiği çıkıp, paxtılıq kiyimlerinin suyunu sıxmayla alçıqı kötürüp kirdi. O, paxtılıq kiyimlerini kudret bilen birli sıxıp, suyunu sağıtkan deyin kiyin, kozuqladaki iş kiyimlerini ilip ilip, Орныға пақтылық киімләні іліп қойып, іш киімләні қолы білалла мәшкі қақлашқы ұлттырды. Ерінің ялғаш тұрқы қарап, Айсым ханның тұрплы күлкісі қыстап кетті. Немі сараңда күлей берсен, дәп сорды ері сәл оңайсызланған дек. Адамның киім кейген чағдыке тұрқы білән, ялғаш тұрғандыке тұрқы пәкатлы оқшымайды кені, dedi Aysım xan, külkisini tekçi toxtu olamay tıxıldap külüp. Nimanda kılsan, menin bu turqumni körp baxmağan dek. Bu qitim erimi xırıldap külüp, onunğa çaq-çaq qaldı. Kudretnin bayqı oyuluşumu tamamen yok alğan idi. Oxşumaydı, pəqatlı oxşumaydı. Adamnın yanıla kim kiyoğını tüzükken. Bəzde adam kim kimse, teğim çıraylıq göründemez mi? Kılıvatkan çağçığını qara bunun.

0: kimliğinigi? Kündi anlatım ez.
1: İnsanların yakın dostu Toşkan. Kadimden tartıp Toşkan bilen insanların münasiyeti intayın zic. Hayvallarını türk ayrış ilmide Toşkan süt emgüç hayvallarına tabi bulup Toşkan simanlar atırtığı kırıdı. Toşkan simanlar atırtığı ayrım ayrım alda Çaşkan siman Toşkan ailesi ve Toşkan ailesini öz çıkalıdı. Bunun içi de Toşkan ailesi 11 kıl uruktaş 46 kıl Toşkan'dan terkip tapkan bulup rengi adette ak, külren, konur kızılren, etren, kara ve alıçpar katarlık renglerde buludu. Bunundan başka, ten şekli asasen Toşkan yine çoğun Toşkan, otırhal Toşkan ve küçük Toşkan dep ayrıldı. Kulak tüzlüşü asasen katı kulak Toşkan, yumuşak kulak Toşkan dep ayrıldı. Dövültümüzde Ak Toşkan, Tağ Toşkani, Cenubi Cungo Toşkani, Şarkı Şimal Toşkani, Tarım Toşkani katarlık 10 kıl Toşkan uruk dişi, biz bilen bile bu kent zımında yaşaydı. Kişilerin bu küçük çalıklarını köz dişi, bir kişi ve tetkik kılışımı uzun tarih deyken. Uzun kulak ve kent göz ağırlığı. Köp kısım toşkalarına nispeten etkanda künnün ulturuşu ula üçün bir künnün başlanışıdan deyerek beridu. Kündüzü yoşurunup, keçi serket kılış ularının adıdı. Toşkan keçi serket kıldığan hayvan bulup, keşte ve yerim keçidi köprek ozuklundu. Eğer onların köz tüp bakan bulsunuz, Toşkan'ın daim bir nerslerini çayna avatkarlıkını görürsünüz. Bu, aş gözlük emez, belki Toşkan'ın kişi üzlüksüz üst durgaşka daim ot çöp yap, kişini uçurulduşuk doğru geliyordu. Uzun çoğunluğu Toşkan'ın belge karakterlik alaydılığı. Tabi talanış çeriyanı da şekillengen, canlıklarının özgü

0: Ularının diametri adette 1'den 10 santimetre geçe keliyordu. İlgiri diametri 43 santimetre, egizliki 25 santimetre kildiğen bir top kumluk ettirgülü baykalgan. Kumluk ettirgüllerinin köpüncisi dünyadaki asaslı kumluk rayonlardan çıkıdı. Önkür dösken taşgül. 19. asırının 90. yıllarda kişiler bir şamal önkürden mervayittek bir kısım taşgüllerinin önkür temiği çapışıp özgürlükini, gül bergilerinin bazılarının inçkijinliğe, bazılarının paylar kokşaydıqalıqını baykalgan. Ular dal gips gülüdür. Gips gülü asaslığı kalitsi karbonatın tərkib tapqan bulup, stalaktitini təşkil kıldığan materialla bilen oxşaş. Kurgaq önkürlədiki karbon 4 oksid su önkürge sınıp kırıp, tağ cinislerinin yeriklerde kalitsi karbonat bilen ximilik reaksiyelişip, eriş, parğı ayılınış, kristallanış qatarlıq çariyallardan kiyin taşla özüp çıkıdı. Nurgun kalitsi karbonat kristalları ortak bir orunda özkende bir tal gül şeklini asılı kıldı. Dünyada nurgun gips gülü önkürler bab olup, başka bir kısım karbonatlıq cinis rayonlardaki önkürlədi mu, anı sanda gips gülleri payda boğan. Taştiki modern gül. Taş modern gülünün əsli makani Xinan Luoyang bulup, taş cuxar gülge bəkrek oxşaydı. Gerçi taş modern karmakka taş cuxar bilen oxşub kesimu, likin onlarının şəkilini şeriyani ve tərkibi oxşumaydı. Taş modernin xam materiali yer astıdaki magmadin kagan bulup, bunun təxminən 1 milyard 500 milyon yıl ilgiri şəkillengen. Yer post tərkidi, yer astıdaki magmaların yuqurgu örlətkende, temperatura tez süratte tövəlləb, magmala soğub tarıydı da, içindeki kristallamı qıstılıb, kötürülüb, kesimi yüzü modern gülgü oxşaydıgan şarsman cisimle şəkilləndirdi. Taş qoyulğan cüxar gülü. Taş cüxar gül bolsa geologiyelik özgürüşünün məhsulü. Bunundan təxminən 200 milyon yılla ilgiri deniz suyunun köp kısmı yuqab, oymancaylada jığılıb qalğan deniz suyu tədrici parğa aylanğan. Bunun içindeki bazı alaydı minerallar kristallaşkandın kiyin, neç yüz milyon yıllık geologiyelik hareket ve çöküntü maddalarının arılışı bilen, başka çökme maddalar bilen birlikte taşka aylanğan. Bu kristallar rombi şekillik bulup, birkaç rombi şekilli kristallar kristal topunu təşkil kılgan. Karmakka şekli su buyaq rəsimdeki cüxar gülgü bəkrək oxşaydı.
1: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4'de hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artık əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin neçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mehrim düşüp qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürdüttüm su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, cepa çektiniz.

Yakında Wang Xiaoqiang'ın Ali Mektepki Savadışı Xen Yu, ata-anısının vapatıdan başka bir-birge yarı yürek bulup yaşatkan sınırlısı Xiaoqiang'ın vapatıdan katlı kayğırı atattı. 5 yılının aldıda Xiaoqiang toy kılganda, Wang Xiaoqiang teklifki binaen toy murasımıga katnaşkan idi. Xiaoqiang bilen eri Fang Ming balılıq bolğusu yok erkotullar bulup, ular toydan keyin balılıq bolmay, izcil 2 kişilik hayatının peyzini sürüp atattı. Yakında ular çetelge sayahatki çıkanda kelişmeslik yüz berip, Xiaoqiang bilen Fang Ming ilgir keyin vapat boldi. Hayat vaxtada erkanlıq şekildeki vesiyatname kaldırmağan idi. Ular vapat bolğandan keyin Fang Ming'nin ata-anısı bilen Xiaoqiang'nin aksi Xen Yu otursa da miras doğrusu da talaş tartış yüz berdi. Fang Ming'nin ata-anısı, biz oğlumuz bilen kelinimizin kanunu belgilengen varisi. Ularının barlıq mal mülkiye biz varislik kılışımız kerek dep karadi. Bırak Xen Yu, sınlımının mirasının 20'ye Xen ailesidikiler varislik kılışı kerek dep karadi. İki tarafının miras bölüşü talaş tartışı bir sıxmay, Xen Yu amalsız Wang Xiaoqiang'dan yardım sorudu. Ondaqda Xen Yu'nun varislik hukuku var mı? Xiaoqiang bilen Fang Ming'nin mirası kandaq taksimlenişi kerek. Bu dilo misali vesiyetname bolmagan ehvaldaki miras talaş tartışığa çetiludu. Varislik usuli, varislar dairesi cihetten tahlil kılışka toğır keludu. Birinci, varislik usuli. Devletimizde mirasqa varislik kılış usuli, kanunda belgilengen varislik kılış ve vesiyetlik varislik kılış dep ikkiga ayrıludu. Kanunda belgilengen varislik kılış, varislik kılınğıcı mirasını kandaq bir taraf kılış toğırsıda vesiyetname kaldırmagan ehvalda varislar dairesi, varislik kılış red tertibi, varislik kılış ülüşünü kanun bivasta belgileydiğen bir xil varislik kılış şeklini körstüdü. Kanunda belgilengen varislik kılış, vesiyetlik varislik kılışı kartılgan. Adette vesiyet namısız varislik kılış depmu atılıdı. Vesiyetlik varislik kılış, varislar, varislik kılınğucunun vesiyet namısıya asasen, varislik kılınğucunun mirasığa varislik kılıdığan varislik kılış usulünü körstüdü. Vesiyetlik varislik kılışta vesiyet kaldırgan kişi, vesiyet kaldırgıcı, vesiyet namı asasen mirasqa varislik kılış hukukudun behriman bolğucu kişi vesiyetlik varis hesablanıdı. Bu dilon misalı da varislik kılınğucu ölgende vesiyet kaldırmağalıqı üçün onun mirasığı varislik kılış kanunu belgilengen varislik kılış usulü boyunca təksimlanıdı. İkinci, varislar dairesi. Haqtalab kanun dasturida qandaşlıq münasibəti və öyrəniş münasibəti əsasən varislarının dairəsi və rədd tərtibi bekitildi. Birinci rəddikilər cörsi, pərzəndi, atanısı. İkinci rəddikilər akufka, açsıngıl, boğumumular. Varislik kılış başlangandan keyin birinci rəddiki varislar varislik kılıdı. İkinci rəddiki varislar varislik kılmaydı. Birinci rəddiki varislardan varislik kılğıçılar bolmasa, ikinci rəddiki varislar varislik kılıdı. Bu dilon misalı da Xiaoqiang aval ölüp ketken Xiaoqiang'nın atanısı, Xiaoqiang hayat vaxtı da vapat bolğanlığı üçün Fang Ming Xiaoqiang'nın cörüsü bolu süpüti bilen Xiaoqiang'nın mirası, yani erkotunun ortak mal mülkünün 20'ye varislik kılışka hukukluk. Yani Xiaoqiang ölüp ketkenden keyin birinci rettiki varisi hesaplanan Fang Ming Xiaoqiang'nın barlıq mirasığa varislik kılıdı. Xiaoqiang'nin aksi Xen Yu ikinci rettiki varis bolu süpüti bilen mirasqa varislik kılanmaydı. Fang Ming'nin mirasığa kanunda belgilengen varislar varislik kılıdı. Xotini Xiaoqiang ölüp ketken perzenti yok bolğalıqı üçün onun ata-anısı barlıq mirasqa varislik kılıdı. Qısqısı bu dilo misaldaki Xiaoqiang bilen Fang Ming'nin mal mülkige Fang Ming'nin ata-anısı varislik kılıdı. Xen Yu'nun varislik hukuku yok. Alaydı çöndürüş. Bu dilo misalı da Xiaoqiang Fang Ming'nin ölgen vaxtı aşkışlıq nokta hesablanıdı. Eğer Fang Ming aval ölüp ketken bolsa, ondaqda Xiaoqiang ve Fang Ming'nin ata-anısı varislik kılış hukukuğu ige. Xiaoqiang ölüp ketkenden keyin onun mirasığa varis kıldığan birinci rəddiki varislar bolmağan əhvalda ikinci rəddiki varislar, yani aksi Xen Yu varislik kılıdı. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturunun 1121-ci maddası da mirasqa varislik kılış, varislik kılınğıcı ölgən vaqtın başlandığı deyilgən. Özara varislik kılış münasibəti bolğan bir qanç kişi oxşaş bir vəqədə ölüp getib, ölgən vaxtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyib qarılıdı. Həmisinin başqa varisi bulub, ölgücülərinin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyib qarılıdı. Ölgücülər bir boğundu bolsa, birli vaqtda öldü deyib qarılıdı. Özara varislik kılmaydı.
Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin ihtilaf kanun desturunun 1127 maddesi de mirasqa tövendiki rad boyca varislik kılındı. Birinci raddikiler cöylüsü, perzenti, atanısı. İkinci raddikiler akufka atısınıl boğumumular. Mirasqa varislik kılış başlangandan keyin birinci raddiki varislar varislik kılıdı. İkinci raddiki varislar varislik kılmaydı. Mirasqa varislik kıldığan birinci raddiki varislar bolmasa, ikinci raddiki varislar varislik kılıdı. Bu kısımda eğitilgan perzent, öylenip tukkan perzent, öylenmeyi tukkan perzent, beku algan perzent ve bekiş münasiyeti bolgan öygey perzentlerini öz işçik alıdı. Bu kısımda eğitilgan atana öz atanısı, beku algan atanısı ve bekiş münasiyeti bolgan öygey atanısını öz işçik alıdı. Bu kısımda eğitilgan akufka açsınırlar bir atandım bolgan akufka açsınırlar ne? Anı bir atı başka ya ki atı bir anı başka akufka açsınırlar ne? Beku algan akufka açsınırlar ne? Bekiş münasiyeti bolgan öğey akufka açsınırlar ne? Öz işçik alıdı.

Süyümlük Radyo'nun uçtosla şu tatlı programımız dağılmışı vatıdı. Emdiki temimiz okşaşlı şu muhabbet doğrusu da buludu. Muhabbet hayatının kaymıkı, ömürünün beziki. Biz muhabbet hakkında sözlüsek, yazmalarımız tügümeydu, küylerimiz üzülmeydu. Muhabbet hayatımız ne en güzel demlegi iki kıvıcı. Kaynak hissiyat, tolup taşkan ümit varlık, hayacallık demlerimizden guvadisi. Muhabbet hayatımız ne kızgınlık doldurgan, talay dıllanın muhabbetlik hissiyatını uygatkan, talay dıllanın

Ada şundaq bir mängülük güzellik. Şundaq bir mängülük güzellik. Boğanda qaysı birimiz hayajan ilkide əslimillerimizni varaqlaşmıgan? Qaysı birimiz muhabbetlik dämlerimizni ağzı ağzımızgı tegmeyi sözlüşüp ketmigan? Şundaq, muhabbet kişini eni şundaq sözlü tudu. Muhabbet kişini bulbul kebi sayrı tudu. Kinondak bolsa bulbullarının navasına birlikte kulak salaylı.

bedel töleş katarlıklarının hemisi bizde bab olan hoşallıkının menbesidir. Bunu özümüzden izdep tapmak tesemez. Şundak deyiş ki buludu, turmuştun hoşallıkı bizden pekat kişilerge şeylerge tutkan pozisyerimizge bağlıq buludu. Mundakçı etkanda hoşal keyfiyatı yitildiriş ve köngülünün muşu hatır cemlikini, tınışlıkını kolu keltiriş için biz en aval hoşallık ideyesi ve hareketlerden ünümlük paylanışımız gerek. Yüzümüz aktif bulup hoşallık takışımız gerek. Şunda kıgandıla andın hakiki hoşallık duygusuna iyi bir adam bop yetişip çıkılı boludu. Sevimli dostlar, kinemize devamlık bizini hoşal keyfiyatı başlaydıgan muşu küylerimizde anlaylayın.

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıyordu. Muhabbet bir parça rengdar resim. Kimli köse zokunu keltirdiğin. Muhabbet şatlık küylengen coşkun bir nakşa. Onun da pekat ve pekat hoşallıklı sözlengen. Muhabbet güzel gaye. Tesavvür singen şiirin çüş. Kandaklı oylusunuz güzel tuyludiğin. Muhabbet kemptek tatlık hem lezzetlik vakit. Hemminin hevesi gelip yiğiz gildiğin. Muhabbet hayatlık kartinisinin en güzel peyti. Şu cayınızdılı turup kalkınız gildiğin. Muhabbet en kızıkarlık karton filmi. Körüp körüp zirikmeydi.

kaygurayımım, güleyimim kaygurayımım, güleyimim kaygurayımım, güleyimim kaygurayımım, güleyimim kaygurayımım, güleyimim kaygurayımım, güleyimim kaygurayımım, güleyimim kaygurayımım, güleyimim kaygurayımım, güleyimim kaygurayımım, güleyimim kaygurayımım.

olan günüm. Güley mu kayguray mu hiç bilmedim. Bugün yine doğulgan günüm. Ne otuzga dolgan günüm. Üzüm üzüm dumgan günüm. Güley mu kayguray mu hiç bilmedim.

Sevgili dostlar, programımız kayıtıp geldi. Şirin muhabbet kişi hayatıdaki güzel eslime. Kız yigitlerinin tonuşu, düşünüşü, arkadan bile ödüşünü tallışı, bəxtinin simoğlu boz gerek. Yigit dadısının bir ömür bəxtlik ödüşünün şartlarını sorğanda, dadısı bəxtlik buluşunun şartını tövendik edek, yığıncaqlıqan. Çin dostladık ödüş, öz ara şart koymaslık, karşı taraf bilen bile ödüşünü yaxtırış, erkin fikirlişiş, her kandak meselini kümül azadlılık bilen sözleşiş. Karşı tarafının guman sırışı ya ki sel karşıdın ensir meslek. Ortak gaye ve kıymet karşı buluş. Şundakla gayesine inip tonuşu ve intilişi buluş. İhtilap ve detalaş görülgende bile oldurup hel kılış. Meselini ergiz keynigi sörmeslik. Aile turmuşu da kuşallık buluş. İşlağa yumuristik pozisiyede muamele kılış. Karşı tarafını düşünüş, kubul kılış. Turmuşta ancı mınca romantikilik koğuluşuş. Ama köpünce vakitte özünü kuşal tutup, erkin, azadi yaşaş. Münasibette akılane dadıl buluş. Bunu karşı tarafı yiz kıldırış. Demek bəxtlik ütüş uncu tesemez. Karşı tarafını düşünsünüz, yol koyuşunu bilsiniz, kən korsak bolsunuz, bəxtlik bulalaysınız. Ondan bolsa, en güzel muhabbet hikayesi, bəxt hikayesi sizge yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz devamlı silah üçün.

0: Hürmetlik radio anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 20 günü, Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıgıçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Güycü Zuniye Uluğ Buruluş Boğancay yen musabıka atlandı. Xi Jinping partiya kuleşi ideyasını ügünüp ve ızçılaştırıp, Yeni devirdeki partiya kulüsünün ibaret yeni uluq kulüsünü çoğunkır ilgir süreyli. Yeni Cungu dünyaya geldi. Şarahtaki çoğun devlet yeni devirini başladı. Cungu Yorpa növeç poizinin transportori Asya Yorpa'nı asas çatını kapladı. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin uruş dokulatıdan ayan buluşça, yakında Rusya armiyesi Ukrayna'nın 4000 yakın uçkusuz ayırplanını etip düşürgen. Ukrayna uxturuş çıkırıp, Rusya'nın Moskova'daki bir neft ayrı savutunun nurgun əslərlərgə 6-cı

uzunluk yürüyüşlü xəbrimizde, Jonghua milletinin orundan dəs duruşudun sosialistik inqilab ve kuruluşçı bolğan şallıq musafirlerini əsləb ötümüz. Xıbi ölkisi Pingshan naisidiki Şibeypo xatırı sarıya aldı da, Yeni Jungu Moşerdin kəlgən digən xətlər közünü alaydı qamaşdırıdı. Xatırı sarıydiki qızıl əslimlər mücəssəmlənən inqilabi mədəniyyət yadigarlıqları kişilərini zaman və makandan halkıb tarixi izlarını izləşki təhlidi. 70 neçə yıl ilgiri Partiya Mərkəzi Komiteti Jungu inqilabının ən axırqı yezi komandallıq orni Şibeypovda Xalq Azadlıq Armiyasiga komandallıq qilib, Liaoshin, Huayxay, Pingjindin ibarat 3 çoğ uruşunun gəlbisini qolğa keltirdi. Jungu inqilabi uzun ötmeyi bütün memleketteki gəlbini kütüb aldı. 1949 yılı 3. ayda Mao Zedong Jungu Kompartiyası Merkezi Komiteti organını başlayıp Şibeypo'dan ayrılıp Beijing'a kilip yeni Jungu kuruşka tayarlık kılışkı başladı. 1949 yılı 9. ayda Jungu Xalq Siyasi Mesleğet Genişinin 1. nöbetlik umumi yığınında yeni Jungu'nun devlet namı Jonghua Xalq Cumhuriyeti kılıp bekitildi. Beijing paytaxt qilindi, hamda nomi Beijing deb o'zgartirildi. Jonghua Xalq Jumhuriyatida ishchilar sinfi rahbarlik qiladigan ishchi dehqonlar ittifoqi asos qilingan har qaysi demokratik sinf va mamlakat ichidagi har qaysi millatlarni ittifoqlashtiradigan xalq demokratiyasi diktatorisi yo'lga qo'yildi deb aniq belgilandi. 1949 yılı 10. ayının 1. günü düştüğün kin, paytaxt Beijing'deki 300 bin armiya ve xalq Tiananmen meydanında devlet kuruş murasimi ötküzdü. Merkezi xalq hükümetinin reisi Mao Zedong, yeni Jungo'nun dünyaya kelgenliğini ten-tenlilik jakarladı. Eyvetlik ve coşkun devlet şehri köhti yanırdı. 5 yıldızlı kızıl bayrak köhti cevlan kıldı. Kişiler öz işiga özü ige buludugan yeni Jungo'nun dünyaya kelgenlikige aya can bilen ten-teni kılıştı. Jonghua milleti yeni tarihi devrini kütüb aldı. Yeni Jungo kurulgan dastlabki mezgilde hemme yeri xaraplaşkan bulup, hemme işini qaytadan başlaşka doğru kelgen idi. Partiya bütün memleket xalqiga rehberlik kılıp, uruş jarohatlarini davolab saqaytıp, sanoat yezgilik işlep çıkırışını əsliga keltürüp, Yeni Jungu kuruş uluq musabisine tezden başladı. Devlet ehvali asası cahitin yaxşılanğan vaqtta, bir derya bilen ayrılıp durduğun koşnimiz Çavşen'de tuyuqsiz işki uruş partildi. Amerika Çavşen'nin işki uruşuğa kurallıq aralaştı. Hem de 7. filotini evetip Tayvan boğuzuğu besip girdi. Şunun bilen bir vaqtta Amerika armiyesi Jungu hükümetinin qayt-qayta agahlandırışıqı pisent kılmay, Öhtemlik bilen 38. paralı sızgıdını ötüp, uruş otini Jungu Çavşen çigirisigiçe tutaştırdı. Yeniden dünyaya gelgen cumhuriyet eğir tehdit uçurdu. Yurt makanını koğdap teşliğini saklaş. 1950 yılı 10. ayının 19. günü, Jungu Xalq Pidayılar kısmı Yalucan deryasını ötüp, Çavşen'e kirip uruş kıldı. 2 yıl 9 ay kan keçip cesaret bilen jang qilish orqaliq Amerika jahongirligiga qarıştırıp Çavşen'e yardım beriş uruşunun ulu qalbisini qo'lga keltirib, Yeni Jungo'nun xavipsizligini qo'g'dab, Yeni Jungo'nun çoğ devletlik o'rnini namayan qildi. Yeni Jungo chegish murakkab devlet ichi ve xalqaro muhitda mazmut put tirab turdi. 1953 yildan boshlab devletimizning 1-chi 5 yillik planı yo'l qo'yildi. Bu, sosialistik devletini sistemli kuruşunun başlangıçlığından derek berdi. 1957 yılı 1. 5 yıllık planda vazife umumijlik aşırıp orundaldı. Bunun için de Sanayet Umumi Mesulat Komiteti 1952 yıldan 128.6% aştı. İlgiri mıx ve serenginimi import kıladığan Jungo'nun özünün aviasiya, stanok, avtomobil ve elektron sanayeti bar boldi. Devletimiz müstakil bir kadar mükemmel bulgan sanayet ve halk ilgili sistemisini destep kademde berpa kıldı. Yeni Jungo kurulgandan tartıp silahat içi bitiş harap sığaçı, Jungo Kompartiyası halkı rehberlik kılıp, Jonghua milletinin tarihten bu yankı

Yer şaharda 8 milyard adem ba. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Avrupa İttifakı'nın köşmeller ve panahlanış ehtinamesi 6. 12. günü resmi küçük ilgi buldu. Bu, Avrupa İttifakı'nın köşmelerini başkuruş tizgiler siyasetinin çığın tılgalıqıdan derek berdi. Tahilçiler mündaq tep görsetti. Bu ehtiname 10 neçi yıldın bu yan Avrupa köşmeller meselesinin üzliksiz yoğunluş aslında Avrupa İttifakı'nın ideologiya ve izdimai riyallık otursuda tallaş eperişke mecbur boğalıqının neticesi.

Hürmetlik radyo anıgıçlar. Yakında Germaniye'nin Bavariya ştati, Baden-Württemberg ştati, Hessen ştati, Şişeri İttifakı kurulganlıkını cakarlap, baylıkını biriktiriş ve masraflar

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapato Sancar. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 26. günü Merkezi Herbi Komitet İxtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirde armiyeni ixtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini çoğunlu yolu koyuş gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 3. ayının 7. günü 13. nöbetlik memleketli halk kurultayı 5. yığınıgı katmış vatkan Azatlık Armiye ve Korallık Sakçı Kısım Vekille Ömükü'nün umumi yığını katlaşkanı kılgan Armiyeni kanun boça idare kılış stratejisini ızçılaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanunçilişi seviyesini öztürüş gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 11. günü, Cumhur Komünistik Partiyesi 19. nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, umumi devlet hevpsizliki karışını ızçılaştırıp, büyük hevpsizlik endisi berpa kılış gerek namlık sözünün mühim noktasını anladığımız.

Radio anlıcı dostlar. Tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11 ayının 26 günü Merkezi Herbi Komitet İhtisasla Hizmeti yığında kılgan yeni devirde armiyeni ihtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini çonkur yolu koyuş gerek namlı sözünün muyum noktasını anlatımız.

ijtimoiy taraqqiyotining yetakchi ideyasiga kirgizilib hamda maxsus bob qilib strategiyalik o'rlashtirilib davlat xavfsizligining partiya va davlat xizmati umumiyatidagi muhim o'rni gavdalantirildi. Buni davlatimiz taraqqiyotining turayotgan tarixiy o'rni, davlat xavfsizligi duch kelayotgan vaziyat vazifalar belgilagan. Partiyamiz davlatni ichki ansizlik va tashqi parokandichilik qoplagan. Millat xatarlik ahvolda qolgan paytda dunyoga kelgan bo'lg'ichqa davlat xavfsizligining muhimligi bo'lgan tonishi to'lima cho'nqur. Yangi jongo qurilgandan buyon partiya markaziy komiteti taraqqiyot bilan xavfsizlikka yuksak ahamiyat berib, davlat xavfsizligini qo'g'dash xizmatini boshdan oxir chin tutib keldi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti davlat xavfsizligi xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarlikni kuchaytirib, umumiy davlat xavfsizligi qarshida chin turishni, jongocha sotsializmni chin turish va uni rivojlantirishning asosiy tadbiriga kirgizib, umumlik va strategiya yuksakligida turib, davlat xavfsizligiga doir bir qator zo'r tadbir o'rlashtirmalarni chiqarib, davlat xavfsizligi xizmatini yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirib, har qaysi muhim sohalarda davlat xavfsizligiga doir siyosatlarni mukammallashtirib, davlat xavfsizligiga doir qonun nizomlarini takomillashtirib, bir qator zo'r xavf-xatar va xirislarga unumli taqobil turib, davlatimiz xavfsizlik umumiyatining muqimligini saqladi. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 26. günü Merkezi Harbi Komitet İhtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirde armiyeni ihtisaslı arkalık kudret taptırış stratejisini çoğunlu yolu koyuş gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 3. ayının 7. günü 13. nöbetlik memleketli halk kurultayı 5. yığında katmış atkan Azatlık Armiye ve Korallık Sakçı Kısım Vekiller Ömükü'nün umumi yığını katlaşkanlı kılgan, Armiye'ni kanun boça idare kılış stratejisini ızçılaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanun çilişi seviyesini östürüş gerek namlı sözünün muyumluğusunu. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 11. günü, Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. qetimlik kollektiv bugunishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan umumiy davlat xavfsizligi qarishini izchillashtirib, buyuk xavfsizlik andisi barpo qilish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatdik.

kimning holiga kim yetgan? Atiyaning kechgacha gulga qarab o'ltirishning, mazisiz mahalla aralashining, bequvlikning, kutilmagan baxtsizlik elib kelgan psixik besimning azobini o'zimdan boshqa kim tushunsin? Shunga hech kimning gapiga quloq solmay, do'konni o'tkazib olgan kunning atisi sar turib, xo'shin do'konlar ichilmasdan do'konimni ichib, demi qimg'i guppida urilgan meva puruqini hidladim. Kompyuter, döv-döv materiallar arasida ötken hayatım özül kesil özgergen idi. Hemmeylen hürmet kıldığan bir ayal rehber idim. Bardilla, uşaq ballamı kırıp avara kıldığan yayımı keş buldum.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programımızı bugün yeni okşayışla yeniçi məzmunlar bilen huzurunlar yetip geldi. Programımızı aval qıdaklı yaxtırıp anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şirin Güldoğdi. Dikdiniz, bugünkü radio jurnalı programımızı oranlaştırılığan Mahinur Abdülümün Murabba Təmlik Hayat namlı postıdı bolsun.

dükkanga kilip yardım iş etti. Onun kıldığın işi asasen üstelge mezze keltürüş, bekap olan üstellerini yığıştırış ve dükkanın tazlığı idi. Salime isimli bu kızın deyişçe, anısı davalını atkan çağda Muşu şehirdeki doktorhanda özünün 3-4 yaş çoğun bir sestra kız bilen tonuşup kalan iken. O sestra kız anı balı işkisiye pek köp yakışlı kalan iken. Şunun kiyinle Salime adımı sestra buluş istike koz buluptu. Kiyin anısı ölüp gidipti. Ailesinin mu onu Ali Mektep'te okutukudak şaraiti yokken. Şuna sestra buluş arzusta bu şehirdeki tibbi mektepke okuşku yaptı. Öyde yana küçük işki sınlısı boğaj, dadısı onun pul əvətdənməydikən. Şuna Muşundaq ətdiyən akşamları işləb pul tapmızı okuyamaydikən. Onunla işim ağırıp, iş yakını aşırıp yerettim. Meyve çivi murabbalanı yataqda yandab, son kısığa selip koyattım. Ali Mektepke kızımın küçük gelip, öyge kop koyan kiyimlerden muapıqlarını kiyandab yerettim. Şuna kılıp, o kız bilen mu oruq tukkan dəkli bop kaldıq. O, dokanın yügürütüm işlerini can köydürüp kılattı. Mecazim yok bop kalan künürüm, dokanı Salime'ye taşlap yerip aram alattım. Şu işlerinin halekçiliği de bir putumdan ayrılıp geliş, hukuk, əməl, aspirantlık, kamakçı, etmekçi boğan, uluğ var işler degenlerini asta asta unutuluşka başladım.

0: Şunu biliş kerek ki, ular nurgun hayvanlarının mezlik tamamı hesaplandı. Beşinin şik terpigi caylaşkan közi, toşkani tekimi keng dairede körüş dairesi bilen teminlep, ularının her kaysi noktalardaki küşendilerini baykışığı yerden berip, tez keçip kutluşuğu kolaylık yaratıdı. Bırak onun kemçiliki şu ki, işki közünün körüş sızgı cipsleşmeydiğen bulup, strolik tuygu berdiğen körünüşünü körgülü bulmaydı. Aldı taraftaki cisimini mu körelmeydi. Şun ular tez süratı jügürgende asallı kalaymıqan soğulup getirdi. Küşendileri köp oğaşka, korkunçak toşkan, etrafta azırak şapı bolsa odukıp getirdi. Şuna yavu toşkanın uğusu da adeti nurgun tüşkile buludu. Şu arkalık küşendilerden özneyi daldıq aludu. Alaydı parıqlıq toşkan. Tönde bir xil alaydı toşkan Kanada'nın şimalı kısmı ve Greenland muzluğu da yaşaydıgan toşkalar içindeki putu uzun, boyu igiz, dereceden taşkırı model, şimali kutup toşkanını tonuşturmuz. 2008 yılı o Dünya Tabiyatını Koğdaş İstifakı tarafından yokluş kırdabıdaki türler katarığı kırgızılgın. Hazır sanı bir kadar mokum. Şimali kutup toşkanının putu nemişki bunca uzun, bu yanıla yaşaş üçündür. Şimali kutup tikir dalıda yaşaş muhitede şimali kutup toşkanı navada hayati xayıp içi de kalsa, bu bir cüp uzun puti öz gücün cari kıldırıp, xatardın tez sürat kutuluşuğu yerden berdi. Onun saatlik yürüyüş sürati 64 kilometre gidiyordu. Elbette, ula yüreklik kalda sırtkı çıkalmaydı. Sırtkı çıkıp hareket kılganda, şimali kutup toşkını adeta tağ cinslerinin kendine müküp durup, düşman ekvalını baykap, cinin ilik geçişki kolaylık yaratıyordu. Onun başka şimali kısım rayondaki şimali kutup toşkınının moyunun rengi bir yılının tört pesilde karmızlağı okçaş ahrandı buludu. Canıbı kısım rayondaki şimali kutup toşkınının moyunun rengi yaz pesilde etrapıdaki tağ cinsleri bilen masalette konur rengi buludu. Kış pesilde andın ahrang özgürdü. Bundak boğanda özünü nıkaplab, küşendilerinin baykap geliştiğin sakılını alaydı. Şimali kutup toşkında muşundak intayın soğuk muhiti yaşaşkın masalışı alaydıgan kandak alaylıkla ba. Aval onun semiz bedenden söz içişki toğır geludu. Şimali kutup toşkının bedendeki yağının egilgen nispeti 20% etrapıdı bulup, soğukı takabıl türüş iktidarı yukarı. Onun üstüge onların bedende işki kavet moyusudu. İşki kavetinin moyları kısqa hem koyuk. Sırtki kavetedeki moyları bolsa uzun hemşalan buludu. Bundak alayda tüzülüşte soğuktan saklangılı bulupla kalmasın, yine meynet nesle asan çaplışıp kalmaydı. Onun başka şimali kutup toşkının put alkındı mı uzun moyla ba bulup, karmuzluk moyut kılmaz geludu. Kar üstü de yügürüşke apik bulup, put alkanının besin uçuruşunu azaytıp, yügürgende puti kargı pitkiliş kaybeden saklangılı buludu. Şimali kutup toşkını adeti topluş bir yaşaydı. Asaslıqı muh, derek yıldızlarını yeydi. Bazda göçünü uzuklu kıludu. Köpsandikleri bir yılda bir kitim, bir kitimde işkidin beşkici balı doğudu. Onun üstüge yeni doğulgan toşkançaklarının moyları adeti konur külrağında bulup, intayın omak geludu. Rengarangan bipayan bu zımında adam bilen tabiyet inak bildi yaşaydı. Tekimi köp kişiler aslan, küçük, toşkan katarlıq ermek hayvanlarını bekip, onlarını öz aile azalarda görüp, özge hem rakınmaqta.
1: Ahmet Pişik, doktor hanıgı beripla mertleşip getdi.
2: Bu apresiyaya yüzüne çimoyen pul kitidu, kandak kılsız?
3: Davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu görüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
4: Bu kitimki davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: Buludu. Sizden deyiniz de akıllı ben.
1: Doktorhanda yetişinin gibi bululuydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: Derhal ayırıplan bilti zakas kılan heridar meni sakla batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüp delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçiliği tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.
0: Qadirlik dostlar, taş güllə sünni usulda uyub yasalğan bolmasdan bəlkə təbiət dünyasının məhsulu hesablandı. Ondaqda tağ cinslərindən qanda qılıb gülünüdü? Qumluq ətir gülü əməliyyəti bir xil tağ cinsi. Qurğaq qumluq mühitdə suyun parğa aylanışı, kristallaşışı, qum dancılarını sümürüşü qatarlıq bir qatar cəryanlar arqalıq yumulaq şəkillik taş parçaları şəkillandı. Yumulaq taş parçaları dəstələnib, yelpügü siman caylaşıdı da, qarmaqı xudu qumluqdaki tal ətirgülgü oxşaydı. Qumluq ətirgülü bəzdə bir taldan şəkillendi, üsümlük ətirgülüge bək oxşaydı. Bəzdə bosa nurğun gül bərgilərdən tərkib tapqan boludu. Ulanın diametri adətdə 1-dən 10 cm çəkildi. İlgiri diametri 43 cm, egizliki 25 cm kildiğən bir top qumluq ətirgülü bayqalğan. Qumluq ətirgüllərinin köpüncisi dünyadaki asaslı qumluq rayonlardan çıxıdı. Önkür dözgən taşgül. 19. əsrinin 90-cı yıllarda kişilə bir şamal önkürdün mərvayiddək bir qısım taşgüllərinin önkür temiqi çaplışıb özgərlikini. Gül bərgilərinin bəzilərinin inç kijinliğə,

0: ko'zlarining paylarga o'xshaydiganligini payqagan. Ular dal gips guludir. Gips guli asosligi kalitsiy karbonatdan tarkib topgan bo'lib, stalaktitni tashkil qildigan materiallar bilan o'xshash. Qurg'oq o'ngkirlardagi karbon 4 oksid suv o'ngkirga singib kirib, tog' jinslarining yeriqlarida kalitsiy karbonat bilan ximiyalik reaksiyalashib, erish, parg'a aylanish, kristallanish qatorliq jarayonlardan keyin tashlar o'sib chiqadi. Nurg'un kalitsiy karbonat kristallari o'rtaq bir o'rinda o'sganda bir tal gul shaklini hosil qildi. Dunyoda nurg'un gips guli o'ngkirlari bor bo'lib, boshqa bir qism karbonatliq jins rayonlardagi o'ngkirlardimi, andisanda gips gullari paydo bo'lgan. Tashdagi modengul Таш модангулның асыл маканы Хэнэн Лояң булып, таш чухар гүлге бәкрәк охшайды. Гәрче таш модан кармакка таш чухар белән охшып кәссемү, ләкин уларның шәкленә җәрияны ва тәркибе охшымайды. Таш моданның хам материалы яр астындагы магмадан кергән булып, буныңдан тәхминен 1 миллиард 500 миллион ел илгәре шәкленгән. Яр пост тәркибе яр астындагы магмаларны юқурга өрләткәндә, температура тез сүрәтте төвәлләп, магмалар суып тарыйды да, ичидәге кристаллар мо кыстылып, көтүрүлүп, кесме юзи модангүлгә охшайдыган шарсман җисемне шәкилләндерде. Таш куйылган чухар гүле. Таш чухар гүл булса геологиялык үзгәрешнең мәхсулы. Буныңдан тәхминен 200 миллион еллар илгәре диңгез суының көп кысмы юкап, ойман җайларда җыгылып калган диңгез суы тәдриҗи парга айланган. Bunun içindeki bazı alaydı minerallar kristallaşkandın kiyin, neç yüz milyon yıllık geologiyelik hareket ve çökündü maddalarının arılışı bilen, başka çökme maddalar bilen birlikte taşka aylangan. Bu kristallar rombi şekillik bulup, birkaçı rombi şekillik kristallar kristal topunu teşkil kılgan. Karamakka şekli su boyak resimdeki cüyuhar gülgü bekrek okşaydı.
1: Erkettim koçlarda kişilerden ahlet taşlığını görsem, ahletini terip ahlet sandığına taşlayman.
2: Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapa çektiniz.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kiselik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Tövənliki rəd boyca varislik kılındı. Birinci rəddikilər cöyrüsü, pərzənti, atanısı. İkinci rəddikilər akufka atısınıl boğulmamalar. Mirasqı varislik kılış başlanğandın kiyin, birinci rəddiki varislar varislik kılıdı. İkinci rəddiki varislar varislik kılmaydı. Mirasqa varislik kıldığan birinci rəddiki varislar bolmasa, ikinci rəddiki varislar varislik kılıdı. Bu kısımda eytilgan pärzent, öylenip tukkan pärzent, öylenmey tukkan pärzent, beku alğan pärzent ve bekiş münasiyeti bolğan öygey pärzentlerini öz işçi kalıdı. Bu kısımda eytilgan atana öz atanısı, beku alğan atanısı ve bekiş münasiyeti bolğan öygey atanısını öz işçi kalıdı. Bu kısımda eytilgan akufka açsınlar bir atandım bolğan akufka açsınlarını. Anı bir atı başka ya ki atı bir anı başka akufka açsınlarını. Beku alğan akufka açsınlarını. Bekiş münasiyeti bolğan öygey akufka açsınlarını öz işçi kalıdı.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Süyümlük Radyo'nun dostlar, şu tabi programımız devamlı şu vatıdı. Emdiki temimiz okşaşlı şu muhabbet doğrusu da buludu. Muhabbet hayatının kaymıkı, ömrünün beziki. Biz muhabbet hakkında sözlüsek, yazmalarımız tügümeydu, küylerimiz üzülmeydu. Muhabbet hayatımızın en güzel demlegi iki kıvıcı. Kaynak hissiyat, tolup taşkan ümit varlık, hayacallık demlerimizin guvatisi. Muhabbet hayatımızın kızgınlık doldurgan, talay dillanın muhabbetlik hissiyatını uygatkan, talay dillada estin çıkmaz yal damlanı kaldırgan, şundak bir mengülük güzellik. Muşu muhabbet hakkıdı gep boğanda, kaysı birimiz hayacan ilkide eslimillerimizin varaklaşmıgan, kaysı birimiz muhabbetlik demlerimizini ağzı ağzımızı tekmek sözleşip gitmeken. Şundak, muhabbet kişini eni şundak sözlü tutu. Muhabbet kişini bulbul kebi sayrı tutu. Kinundak bolsa bulbullarının navasına birlikte kulak salaylık.

günüm. Küley mu kayguray mu hiç bilmedim. Bugün minin tuğulgan günüm. Ne kutuzga tulgan günüm.

0: kaygurayım hiç bilmedim.
1: Ben sevimli dostlar. Şu tatlı programımızın da anlaştırı vatımız Allah'a stansımızın Üzülmez Melodiya programısı. İsinizde bolsun, günümüz kandak ölse ömrümüz şundak ötüdü. Bu bir adi sözge nahit çoğunkur felsefevi pikirsinge. Fakat her bir günüge estaidil muamele kılan ökt pozisiye tutalıga Allah'la hayatını çin menağı iyi kılalıgan buludu. Bir yıl 365 gün. Ondakta zadı kayısı gün biz üçün hem midim muhim? Yılda ötküzüldüğün bayram gündür mü? Ya ki özünüzün tuğulgan günü mü? Ondakamaz. Biz fakat her bir günü hudu bayram günlerdek, hudu tuğulgan günümüzdek ehmiyetlik ötküzelisek, bugünü çiğ tutalısak, bugünün özü de yaşayalısak, bugünümüz biz üçün en zor baylık buludu. Bir gün bir ömür demektir. Fakat her günü aktif pozisiye bilen turmuş külüp karısınız, dadıl kademle bilen algı bassınız, kelgüsü sizge kucak acıdı. Şunu dostum, her günü siz üçün bir yeni sınak meydanı bulsun. Bu meydanda öz özünüzü tavlan. Hizmetin çarçıgan, ügünüşünün harga vakitlerinizde özünüz en yakışık gördüğün, sizge aramlık beygişleydiğen işle bilen meşgul bulup turmuştun behri ilim. Her günü keşte bugün men üçün ehmiyetli gün buldu mu dep özünüzü sual koyuşunu unutup kalma. Her bir gün siz üçün yeni bir başınış, şundakla o yene ahırkı nokta bolsun. Bugünkü tutkan pozisyeriniz kilaçikinizde belgelep koydu. Baskan izinizden gül ündüreydisiniz, bugününüzde kadırla. İsinizde bolsun, her bir gününüz, bütün bir ömrünüzün kıskı bir kartinisi. Şunlaşka her bir gününüzde kadırla. Hoş undak bolsa, nöbetki kımmetlik minutlarımızda güzel nakşılarımızın huzurlanışını devamlaştırmışsın.

yol qoyuşunu bilsiniz, kan korsak bolsunuz, bəxtlik bulalaysız. Ondaq bolsa, ən güzel muhabbet hikayesi, bəxt hikayesi sizge yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz davamlıq silah üçün.

0: Turmuşunuzda sizge əsqatıdığın bu 9 xil əpçil çarını bilibilin. Muhbirimiz Polat Amannuri bu axtı xəbər biridu.
1: Birinci, tavar belgisini pak soyup çıxırıb etiş. Kündülük turmuşda yeni məhsulat set.

0: дегениге? Күн даңлаты эмес.
1: Инсанларның якын досты тошкан. Кадимдан тартып тошкан белән инсанларның мөнәсәбәте интайн зич. Хайваннарны төрге айырыш илмидә тошкан сүт әмгеч хайваннарга тәвә булып, тошкан сымонлар әтертеге кирде. Тошкан сымонлар әтерте айрым-айрымалда чашкан сымон тошкан айлысы ва тошкан айлысы ни үз ичиге алды. Буның ичидә тошкан айлысы 11 хил урукташ 46 хил тошкандан тәркиб тапкан булып, рәнге гадәттә ак, күлрәң, коңгыр кызылрәң, әтрәң, қара вә алычпар қатарлық раңларды болуды. Оныңдың башқа, тән шәкілігі асасын тошқан, ене чоң тошқан, отырхал тошқан вә кичік тошқан дәп айрылды. Қолақ түзілішігі асасын қатты қолақ тошқан, юмша қолақ тошқан дәп айрылды. Дөлтімізді ақ тошқан, тағы тошқыны, жәнібі жүнгі тошқыны, шәрқ шимал тошқыны, тарым тошқыны қатарлық 10 қыл тошқан ұрықтыши, біз білән білі бұ кәң зымынды яшайды. Кішілерінің бұ кичік жалықланы көздіши, бекші вә тәтқиқ қылышымы ұзын тарықы еген. Uzun kulak ve kəng göz ağırlığı. Köp qısım toşqalarına nisbətən aytqanda günün ölturuşu ular üçün bir günün başlanışından deyərək verildi. Gündüzü yoşurunub, keçi hərəkət qılış onların adəti. Toşqan keçi hərəkət qıldığan hayvan bulub, keçdə və yerim keçidə köprək ozuqlundu. Əgər onlarını gözləyib baxan bolsanız, toşqanın daim bir nərsəni çaynavatqanlığını görürsüz. Bu, aş gözlük emas, bəlkə toşqanın dişi üzüksüz ösüb durğaşqa daim od çöp yeb, dişini qoçurulduşqa toğru gəlidi. Uzun çoğunluğu toşkanın belge karakterlik alaydılığı. Tabi talanış çeriyanı da şekillengen, canlıqlarının özgü xas alaydılığı onlar üçün mühim əhmiyet giyen. Elbette uzun kulak toşkanın anlayış sezimi ötkür bulup, onlar etraptaki mühitinin özgürüşünü en aval sez alaydı. Toşkanın iş kulakı yana ayrım-ayrım alda hərketlini alaydıgan bulup, xalqancı aylandır alaydı. Onundan başqa kulak toşkanın beden temperaturusunu tanışı gütüsü bulup, hava ısıqanda kulakını tik kılıp alıdı. Hava soğuğunda onu bedenigi çaplıp alıdı. Toşqanın bir qədər çoğun boğan közarlıqımı onlarının ayat mamatı bilən münasibətlik. Şunu biliş gerək ki, onlar nurğun hayvallarının məzlik tamamı hesablandı. Beşinin şik tərpigi caylaşqan közü, Toşqanı texmi kəng dairdi körüş dairisi bilən təminləb, onlarının hər qaysı noxtalardaki küşəndilərini bayqışıqı yerdən verib, tez keçib qutuluşıqı kolaylıq yaratıdı. Bıraq, onun kəmçilikü şu ki, işki közünün körüş sızıqı cipsləşməydiğən bulub, strolıq tuyğu berdiğən körünüşünü körgülü bulmaydı.

0: Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri Riyasətçi Kiriş Türgütçi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Üsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərpidin nəşir qılınğan Varislik Başqetinçiliqidin Ğəm Qılman namlıq kitabdan ilindi.
1: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurum. Milyonlar baylık yaratı vardı ben. Şimdi ben ki kanun göçü baştap şuruş. Karhanıcılarının desma iyisi.
2: İşçiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
1: Benim bir vasıtı görsüz üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimalçılarının köyünü nokta alayım ben. Ben bir vasıtı görsüzüp mal satıkçı. Kanun bütçe baştap şuruş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
3: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir buhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layakatlı buhra buluşumuz gerek. Kanun bütçe baştap şurayım.
4: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallam, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 20. günü, Şembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmunu tövendikçe. Güycü uzun yi uluğ buruluş boğancay yeng musabık atlandı. Xi Jinping partiya kuluşu ideyasını ügünüp ve ızçılaştırıp, Yeni devirdeki partiya kuluşudan ibaret yeni ulu kuluşunu çoğunkır ilgir süreyli. Yeni Cungu dünyaya geldi. Şeraktaki çoğun devlet yeni devirini başladı. Cungu Yorpa növeç poizinin transportörü Asya Yorpa'nı asas çatını kapladı. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin uruş dokulatıdan ayan buluşça, yakında Rusya armiyesi Ukrayna'nın 4000 yakın uçkusuz ayırplanını etip düşürgen. Ukrayna uqturuş çıkırıp, Rusya'nın Moskva'daki bir neft ayrı savıtının nurgun əslerlerge 6-18 günü ucum kulduk dedi. Emde de kıtığına haberlerimizden tepsili mezmurlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. 1935 yılı 1. ayda Cungo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu uzun sefer ceryanı da Zünyi yığınını açtı. Bu Cungo Kompartisi tarihideki hayat mamatkı münasebetlik buruluş noktası bulup, etikatını çıngıtış, hakikatini çıngıtırış, müstakil öz işiga özü igi buluş, itibarlaşıp birlik kiliş asasi mezmun kılıngan Zünyi yığınının royi şekillendi. Başucu Xi Jinping uzun sefer royi ve zünyi yığınının royini evcaldırıp, kötürengü küreş kılıç iradesi bilen yeni devir uzun seferini yakşı meneş gerek deb körsetti. Bugünkü günde zünyi yığınının royi Güycu zımınının yokur süpetlik terakiyatının küçlük hareketlendirgüş küçüge aynanıp, eyvetlik terakiyat yögemi resmi sizip çıkıldı. Emdi Cungo Kompartisi kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş münasuvet bilen işlengen, esli məqsəd ve buruşni esti çın saxlap, güllünüş musabisi de casaret bilen ilgirleyli mavzuluq yürüşlü xəvrimizden, uluq buruluş bolğan cayi yeni musabığa atlandı digen kısmını anıldımız. Eyni çağda Kızıl Armiye Başkomandallıq Ştabi Moşiyer'de turgan. Jığın 1935

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Avrupa İttifakı'nın köşmeller ve panahlanış ehtinamesi 6. ayının 12. günü resmi küçük ilgi buldu. Bu, Avrupa İttifakı'nın köşmelerini başkuruş tizgiler siyasetinin çınıtılıqalıqıdan derek verildi. Tahilçiler mündaq tep görsetti. Bu ehtiname 13 yıldın buyan Avrupa köşmeller meselesinin üzlüksüz cuğulunuş aslında Avrupa İttifakı'nın ideologiya ve icdimai riyallık oturusu da tallaş epeyrişke mecbur boğalıqının neticesi. Lekin Avrupa İttifakı'nın işki kısmıdaki köşmeler meselesi doğrusudaki talaş tartış bununla bilen besikmedi. Onun üstüge Avrupa İttifakı'daki herkes devletlerinin memuriyetini yürgüzüş iktidarı ve teyirlik ahvalı da perek bulgaçka, ehtinamının oğuşluk yolu kuyuluş kuyulması da özgürüş buldu. Bu ehtinamın layihasını 2020 yılı Avrupa İttifakı Komiteti oturup koygan bulup, 2024 yılı Avrupa Parlamenti de makullangan. Ehtinamının yadroluk mezmunu bununla öz çıkalıdı. Köşmelle kartılgan biyologik sallık malumatlarını toplaş, paraklandırışını küçeytiş. Yorup

Amma Yevropa İttifaqı Komitetinin bu yıl 5-ci aydaki bir parça dokladığı görüşlüsçe, kısmen azad devletlerinin uçur sistemisi kuruluşu ve memuri tayarlıq cihetki ilgirlişi arkada kalan. Reuters agentliği Katarlıq taraflarının haberi karganda, bazı azad devletlerinin yeni talap tekşürüş tertibini icra kılışka kereklik ulaşlarları kemçilikken. Yeni bazıları sallıq malumat ambarının dereyesini östürüşte tekniklik meslek düşkagen. Tahilçiler mundaq dep görsetti. Yukarıki mesele Yevropa İttifakı'nın uzaktan buyan duçkagen tüzüm kıyınçılığını eksettirip berdi. Yani devletin menfaat talebideki parak körnerlik boğan sahalarda ünümlük ortak idareli sistemisini şekillendiriş. Ortak kaydını birdek hareketke aylandırış kıyın. Üçüncüden Yevropa İttifakı emge küçü bazarının köşmelerine boğan objektif ihtiyacımı köşmelerini başkuruş, kontrol kılış nişanı bilen ziddiyetlik bop kaldı. Star munulanı bildirdi. Yevropada yaşanğanların köpeyişi ve emge küçü kemçil buluş iğirleşi vatudu. Köşmenlerinin Yevropanın ıksadi tarakiyatı da zürürlük gibi. Ehtinamni yolu koyuştaki qiyin noktalarının biri, kanda kılıp başkuruşunu küçü etişilen bir vaqtta kanunluq köşmenlerinin kubul kılışını saklaş. Yevropa siyaset merkezi mundaq dep qardı. Ehtinamnın küşke igi buluşu pekat bir meydan hiyali tuyğu buluşu mümkün. Ehtinamada talep kılınan bahalaş dokulatını karalık sunuşunu közü tutkanda, bu yıl 10. aydaki tuncu katımlık baskuşluk bahalaş ehtinamının neticesini teşhirdiğen mühim tügün bop kalıdı.

Hürmetlik radyo anıgıçılar. Yakında Germaniye'nin Bavariya ştati, Baden-Württemberg ştati, Hessen ştati Şişleri İttifakı kurulganlıkını cakarlap, baylıkını biriktiriş ve maslaşış mekanizmi arkalık, ulu esleğe, pen tetkikat, iktisat katırlık sahalarda çoğunkur hemkarlıkını işkaşırışını planladı. Bu iştibakının kuruluşu Germaniye'nin rayonlarının tenpun terakkiyatına ilgiri sürüş, merkezi şehir çemberki arkalık etraptaki otura küçük şehirlerinin birleşi perketliniş terakkiyatı türtki buluştaki en yeni emeliyeti bop kaldı. Germaniye iktisadının muhim hareketlendirgüş küçü bolgan Üşşir iştibakının Üşşon Federasiye iştati özgüçe evzelliki ige. Bavariya ştati ve Baden-Württemberg ştatiga kesipte aldın Katar'da turduğun nurgun karxanala toplanğan bolup, yukarı zeştikteki sanayet topu bilen yukarı seviyelik pen tetkikat sistemisi bir-birine toluqlaydı. Onlarının rayon işlep çıkırış umumi kıymeti, kişi beşiği doğru kildiğen otterici kerimi uzaktan buyan Germaniye'de aldın Katar'da turup gelgen. Hessen ştatidiki en çoğun şehir Frankfurt Avrupa Merkezi Bankisi, Germaniye Federasiye Bankisi, Frankfurt Aksiye Birjisi Katarlık yüzünü artuk pul muamele aparatının baş organı turuşluk cayı bulup, pul muamele ve eşya obroti sahası da tendassız orunğa ige. Kelgüsü de ştat parlamenti birleşmiş yığını mekanizmi orun tüşünü hem de Germaniye Federasiye Keniş Palatası da birlikte avaz koşuşunu planladı. Bavariya ştatının başlığı Sodil mındak dedi. Ştatta ilgiri uzun mezgil terakkiyat birikme küçü kemçili idi. Uzun mezgillik terakkiyat rayonlar arasındaki masleşiş ve çoğunkur hemkarlıktan ayrılalmaydı. Rayonlarının mas terakkiyatına ilgiri sürüş, Germaniye'nin şehir terakkiyatıdaki yadroluk strategiyelerinin biri. Keşkurun Berlin şehir merkezde hizmet kılıdgan, Tobias Schanet'in ayrılgan dekin, Berlin, Brandenburg şehirler ara tez poizgı oltırıp, Brandenburg ştatıdaki üyüge kaytdi. O her günü tahminen bir saat katnaydı, hemibap bilet işiltidu. Kolaylı katnaş şaraiti Berlin bilen Brandenburg ştatının 20. asırının 90 yıllardan başlap yolu koygan rayon hemkarlık strategiyesinin kelgen. Berlin, Germaniyedeki kölümü en çoğun, nopsi en köp şehir. Lekin yer baylığı çeklik, şehir sığımı küçük, terakkiyat boşluğu çeklimige uçuraydı. Brandenburg ştati Berlin'ni uğrap durdu. O enenevi yezgilik çoğun rayonu. İşki cayının hemkarlığını çoğunkurlaştırış için işki taraf müstakil memuri hukuku ige birleşme rayon planlaş tarımıkını birlikte tesis kılıp, boşluk terakkiyat planı tüzüş, rayon kuruluş türünü maslaştırışkı mesul boldu. Hem de kanun, sugurta, davalaş sistemi.

0: Allah'ın izzet, hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
1: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda algı ilgirlevatkan radyo almıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda almış olanı karışalımız, mən Arapato Sancar. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 26. günü Merkezi Herbi Komitet İxtisaslı Hizmeti yığında bulan Yeni dövrde armiyeni ixtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini çoğunlu yolu koyuş gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 3. ayının 7. günü 13. növetlik memleketli halı kurultayı 5. yığınıgı katmış vatkan Azatlık Armiye ve Korallık Sakçı Kısım Vekiller Ömükü'nün umumi yığını katlaşkanı kılgan Armiyeni kanun boca idare kılış stratejisini izcillaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanunçilişi seviyesini östürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 11. günü, Cumhur Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Umumi devlet xavfsizliki karışını izcillaştırıp, büyük xavfsizlik endisi berpa kılış gerek namlı sözünün mühim noktasını anladığımız.

Radio anıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11 ayının 26 günü Merkezi Herbi Komitet İhtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirde armiyeni ihtisaslı arkalık kudret taptırış stratejisini çonkur yolu koyuş gerek namlı sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bir yılını şundaq buruqtumluq, zerikiş bilen ötküzgendin kiyin, mən bu kısmetini eğir bir sıxlıq bilen qobul qılıp, turmuşumunu başqıcı oranlaştırışqı tutundum. Aldı bilen, yakın dostlarım Gülsima bilen Səbihənin yardımı da, 4-ci qəvətki üyümünü setip, Gülsima'nın məhəlisinin 1-ci qəvətki kiçikken hoylısı bağ bir üyünü setvelip, köçüb aldım. Bundaq boğanda, sırtkı çıxıp, ayınıp kirmegim kolaylıq bolatdı. Bəzde, oyldaki kiçik güllükte hava yap oldursamı bolatdı. Gülsima'mı kündü düğüdək mən bilen körüşüp, ancı-mıncı halımdan xəbər alalaydı. Lekin işla bununla bilerle tügümedi. Öy iyisinin oldurak rayon aldıdaki çoğun kucu qıraydığın kiçikini meyve çevi dokunu bakken. Yurtluk kaydı sebebi bilen dokanını meyli bilerle ötküzü etmekçi buldu. Meyve çevi top setiş bazardaki sabahdaşım ısaq yadımğı kilişi bilen, hiç kimge, hatta kündü körüşüp durgan Gülsima'mı mesle samastın dokanını ötküzü aldı. Meyvelerinin sesip ziyan buluştun vayim yap oldurgan hocayın deyinim gelip edi. Şunun bilen sivet meyvelerinin qeymini kıldığın dokan iyisi bop kaldı. Dostlarım bilip, hemisi bir iyisinin ayıplaştı. Sen deyen bir ömür hükümet hizmeti bilen şoğulunup gelgen adam. Tehi, rehberlik salahiydin mi ba? Yetip aşkıcı maaşın ba durup, nemke yapsan meyvesi edip? Dedi Gülsima hayranlık bilen. Yıraq şehirde hizmet kılvatkan oğlum bilen, Ali mektepte okuvatkan kızım mı? Beşimni her çeki vağandakili çıkagan bu kararımını toğır tapmay, her neme deyiş baktı. Ama kimnin halığı kim yetken? Ediyenin keşkice gülge karab ulduruşunun, mezisiz mahalle arlaşının, bir qoğulluğunun, kütülmeyen bəxsizlik elip gelgen psikik besimnin azabını özümdün başka kimi düşendisin? Şuna hiç kimden gebege kulaq sanmay, dukanı ötküz vağan günün ətisi səhər durup, hoşun dukanla içilmasıyla dukunumunu içip, demikimgı güpbödü urulgan meyve proqını hedledim. Kompüter, döv-döv materiallar arasında ötken hayatım özül kesil özgərgən idi. Həmmeylən hürmət kıldığan bir ayal rəhbər idim. Bardılla, uşaq ballamı kırıp avarı kıldığan yayımı keşf oldum.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programımızı bugün yana okşaşla yeniçi məzmunları ilə huzurunlar yedik geldik. Programımızı aval qıdakli yaxtırıp anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən Riyasatçı Dostunlar Şerin Güldoğdi. Dikdiniz, bugünkü Radio Jurnal programımızı oranlaştırılığan Mahinur Abdülümün Murabba Təmlik Hayat namlıq postıdı bolsun.

Radio Anglış dostlar. Bugün Atılar Bayramı. Bu şu münasibette ben stansımız Uyghurca Anglış bölümündeki barlı hizmettaşlarım kulak kalten. Radio Anglavatkan barlı atılarımızdan bugünkü bayramını kutluklayım ben. Kadırdan suyumluk atıla, bayramalağı mübarek olsun. Kalbınla mengü parlap tursun. Dil hanenla korek digen güller bilen tolsun. Hayat ızdırınladın çimelle ünüp çıksın. Radyo dokulur artlık sizler bilen yeni didarlaşkallıkımdın tolumu kursam ben sizlerinin yakın dostumla Abdursul Abdurayım. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızdan tuncu küyü dostlarının huzuru hüketti. Kendi merhamet.

Adam hemişe bir işlerini zığırlamaydığan adamla bilen bir yaşayışını yakışık gördüm. Zığırlamaydığan kişi bilen münasibet, hem de başlangan vakitte karmakka, hiç neresi erişemegendeki iskığın bilen, ama vakit uzurganda hem de erişkili buludu. Hem de daim uşak paydığı erişini yakışık gördüğü adam bilen bilen boğanda, deslepte karmak erişkendek tuyguğu kegen bilen, uzak vakit aralaşkanda, bazı nerselerden ayrılıp gelişiniz mümkün. Elbette biz hayatta kişilik durmuştan nurgullagan kişiler bilen münasibet orantımız. Bu münasibette kişiler özüra düşünüşke kollaşkı muhtaç buludu. Kişilik münasibette siz başkalağı iken kusaklık kısınız, mihri muhabbet bilen muameli kısınız, nurgullagan hayran kalarlı kuşallıklar iyi bulalaysız. Ama Adem'de her kılmayacağız karakter buludu. Sizge demekçi boğunum, başkalarının yakşı mücaz hulkını ürge ilan. Naçar taraflardan ibret ilan. Kişilik hayatta başkalarının artıkçılıkını, özünüzün kemçilikini gördüğün gözünüz bolsun. Hedisiyle bir işlerden kusur izlemey, huzur izden. Kişilik hayat çoğun bir sahne. Her bir kişi bir kitap. Her bir kitap bizden dostumuz. Bazı kitaplarımızın mukavvisi nefis, bazı kitaplarımız addi sadda. Ama kandaklı bulmuşsun, her bir kitap bizge turmuş ügütüdü. Bazı kitap turmuşumuzga kuşallık epkiludu. Bazı kitap bizden kıyınçılık işin çıkıvelişimizge yardım berudu. Yani şundak dostumuz bolsa, kadirleyli. Elbette, evet ki küyümüz kişilik turmuştu ki, her

Aysimxan bugün mehman uzatıp qattıq charchığan bolsa mı keçidə uyqısı qaçdı. Adeti o yasıl uxlab ketatdi. Bəzdə bək charchap ketken çağlarda texi beşi yastıqı tekken haman xorakni başlab etatdi. Qudrat haman onun kendin uxlaydı. Bugün Qudrat işki uxlab oyğanğandı mı Aysimxanın texçila uxlayamay Oyaq bayaqı örlü vatqalıqını bilip, onun dün sordi. Nem boldi sana? Bugün hacap uxlayamaysan gu. Heç bir uyqum kemmeydi gu tan. Nem boldi? Seğınıp kaldın mı neme? Dedi Qudrat, xotunuğu çaq-çaq kılıp. Koyana, adamın kepiyat uçup durganda. Neme yubunç kepiyatın uçup getdi? Xapoğu dek bira iş bomudu gu. Qudrat Aysimxanın rastlı keyfiyatının naçarlığını bayqap əstaydılıq bilan sordi. Xapoğuda qo iş yox, amma şu bişim qetib ketibatıdı. Nimigə? Bayatdan beri uxlab qaldı. Bugün bək charchap ketdi deb gap qılmagandım. Uxlayamaydığan bolsa məsləhətləşdigan bir iş batdı. Keyin məsləhətləşsək bolmudu mu? Bugün rastalı bək charchap ketdim. Keyin degen qaçan, ətim o, ögüm o ya. Ətə qaçan qoruqnu işləri bilən aldıraşıb bub keslə, yəni çollar təgməz. Keyin qaçanlı bu istesan boli verdi o. Hey, baya jünümən də vatatlı o, dedi Aysimxan, çaq-çaq arlaştəni. Mondaqıl dəb qoygan gəp o. Кейін-кейін деп, пұрсатыны қолдың беріп қоямыз мекен деймен. Неме? Қудрат, пұрсат деген кепіні аңлап, қолақлары дың болды. Қандақ пұрсат? Қайсарның ішіне оптанырақ мәсләтлесек болады. Немені мәсләтлешіміз? О ішіні чу мәсләт қылып әмі? Мәсләт қылған сері мұракеплешуді. Sen bu işqa az arlaşsanla məsili özlüğüdün həl buludu. Arlaşmayı qandaq qılımən, o deyən bizim balımız dursa. Aysimxan açıqdı boğulub getdi. Bu gəpni yeni dəvəmə, uxdun mu? Balının işiqa ən yaxsı əmdi arlaşma. Mən qo, balı şu öydə obdan balıb getsə, Arlaşmay degen. Bu nem degenin? Əmdi boğanda sən balını qaytırıb alıman demekçimə? Boldi, bu xam xiyalıngdın vazgeçkin. Menin onda xiyalım yok. Məsilə, balı hazır məktəbdimi obdan okumay vetibdu. Ola nemişki gəp qamay degen? O, Cəmil xanının gəpini anlamay degen. Әмісі, сән қында қымақ че? Шоң мәсләт қылуатты мән қолмана. Бұл балының ішіға біз арлашсақ яқшы омайды. Оның үстіге өзің білісен. Нәмәт, менің кепімді елік алдығалар нәмәс. Мәктәп тікілеблен көріш бақсақ қандақ болайкен? Бұнда қысақ, текім яқшы болмас. Мәхәліде чоңланың әмістігедек бұл ішіні беліду. Әмді болғанда, біз балының мәктәпке іштарығы арлышып үрсек, қақ, сөз чөча қылам екен? Әміз қанда қылымыз? Мәмі білмедім. Мәқстің не түшендім. Мән оптан ойлып бақай. Лекен, сіні ағақландырып қойай. Мән бір немі дегіче, сән өзің баш-башта қылып, бір ішкіп үрмә жұмы, құтың мұ? Aysimxan öndemedi. Ətisi həmməylən adətikdək işqı çüşüb getdi. Aysimxan tamaq ətməkçi bulub, ocaqqa ot qalaş üçün tutruqlıq ağılı aqı huylığı ötdi. Aqı huyla qotanğı yandaş bulub, bu yədə otun şaxşumba, ot çüb deyəndək nəslə dövülən gən idi. O,
bir tutam quruq otunni oshitib tayyorlab, oldi hoyildagi barang astigi joylashgan ashxona tarafga ketib etib, sal yerdagi bayla bog'dagi taklarning shungni ratlashda kesib etilgan shung dövüsidki shunglag'i ko'zi tushdi. U yumran shunglag'a kavob ichindek narsaning chaplishib turganligini ko'rgan edi. U qadamini to'xtatib, bir haza sinjilab qarab turgandan keyin uni nima ekanligini bilmay qo'lidagi o'tinni yerga qo'yib, tak shungni qo'liga oldi. Uning qo'lidagi tak shungida rastirli kavob ichindek narsalar chaplishib turardi. U yana bir tal shungni qo'liga ilib qarab edi, uning dumi bo'l bo'lib chiqdi. U yana bir tal shungni qo'liga oldi. Tek shunglarga chaplishib olgan kavobichilar hamma shunglarda bor edi. Aysimxon darhol bundoq kavobichilarni bultirmi ko'rganligini esiga oldi. Biroq bultir buncha ko'p emas bo'lg'ashqa u parvo qilib ketmagan. Bu yil bakli ko'piyib ba'zi yerlarda g'ujmaklashib ketgan edi. Ba'zi shunglarda takning yopirmoqlarimi yegilab qolgan edi. Aysimxon bir necha tal kavob ichini yemirib beqib edi, uning qo'liga shilimshiq maynat suyuqlik yepishib chiqdi. Yana ba'zilarda oppoq to'zonsimon pardadak naslami bor. Ba'zi shaxlarda bo'lsa qoramtul shirnisimon suyuqlik eqib qolgan edi. Aysimxon buning kishilar hoju qurutda oldigan qasroqlik bir xil ziyondosh hasharat ekanligini bildi. U necha yil ilgari bir qism taklarda mushundoq bir xil qurutning paydo bo'lganligini, yelimdek bir nimani oqtirib tak shunglarni va uzumlarni bulg'ib yetadiganligini anglagan. Biroq uning bundoq ko'p bo'lib butun shahni qoplab ketadiganligini o'ylamagan edi. U odatda uy hoyli aran ishlari bilan aldirash bo'lg'ashqa uning taklikki bog'idek vaqti yo'q edi. Taklik boqqa kamdan kam boratdi. Kunduzlari eri va bolalarga tomoq etib qolmay, yana bog'da ishlayotgan ba'zida 5-6, ba'zida 10 necha, hatto necha 10 ishchiga tomoq etdi. Kechida bo'lsa, dehqonchilik maydonining kirim-chiqim hisobotini qiladi. Aysimxon kichigidanla hisobga usta edi. Ko'p xonalik murakkab sonlarni tez ham to'g'ri hisoblab chiqa olardi. Qo'sh ilish turmoq, ko'paytish bo'lishni tez hisoblay olardi. Uning bu karomati endi dehqonchilik maydonining hisobotini boshqarishda obdan asqitib atadi. Tushlik tomoq vaqtida Aysimxon boyqa ahvolni Qudratga aytdi. Qudrat shunglardagi qasroqli qurtlarni ko'ribla cho'chib ketdi. U bunda qurut tushgan uzumlarning sesib ketadiganligini, opat yomirab ketsa takning oziqini sho'rab ketib uzumlar kavaklashib shakal qurib qoldiganligini biladi. Bundoq bo'lganda amdili ko'zga ko'rinib qolgan 50 mo takning uzumi butunlay qodin chiqadi. Dastlabki 2 yilda tikkan taklar barang'i chiqib qolg'ashqa bultur Qudrat 100 mo yaga qo'g'in teriyamay, oxirgi yil tikkan 100 mo tak orasiga qo'g'in terib, 100 mo yuan kirim qilib, bu pulni takror ishlab chiqarishga ishlatdi. Bankidagi qarzni bo'lsa, o'simni to'lab, rasmiyatini yangilab qo'ydi. Bu yil oxirgi 100 mo tak mo barang'i chiqib qolg'ashqa, bu yil Qudrat qo'riqiga qo'g'in terishni butunlay to'xtatdi. Shunga bu yil Qudratning kirimi mushu 50 mo taknin o'zi

0: Yeme içme seni oktatkan atananga boşunda cevap kaytıram sen.
1: Adem sen de göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık davrida çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
3: Başka cahitki mektəblərgi imtihan verme. Çokum yenindi qamısan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin üç toy kılıç uzanın işime.
2: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışı vardı mən.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medet berişi gerek.